Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımızı devamlaştırdığımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarab baqsaq, anlovchilarimizdan sahar bulbularımız programımızı yaqtirib anlaydıbdi. Qaysar ayol ismli kadimiz monaqchilardan hozirlanibdi, mazmunlarni yaqtirib anlaydıbdi. Akbar Qonxuyakimiz xush kelibsiz, qarshalarimiz atiyanigan saylik bo'lsin. Uydan chiqdim, narsa keraklarni ilib taqqimangman debdi. Oŋishliq bo'lsin ishlaringiz. Yollarımız ravan bulsun. 103'nin aldı ravan digen uçurumuzda tapşırıp aldık. Sanfango yolu Çentangcan yoludun Jojang yolu kekce yolu ravan digen uçurumuzda tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet. Sayfanı uçurak arsak Nanhu şarkı yolu ravan dapdı rahmet.

0: Baksak.
1: Daniel, ne yapıyorsun ki Anadolu'ya lan? Daniel, bu Gürcan yolu, Sansancı yoldan tatip, Şinsa yolu tekeri lan.
0: Bol rahmet, peki amçur olsan yolunuz tamamlı, ravan bolsun.

Hürmet radio dinleyiciler, şunun bilen vatan menin ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat köterin grup bilen, bugünkü işlerinlağa atlan qaysılar. Saparınla köngüllük bir xatar bolsın, aram köllerinla ehmiyetlik ve mənlik ıssın. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, Sılu Şetin əbdisini düşürülüp anı qaysılar. Ben Riyasetçi Danyar Mahmud, növetçi muharir Patigül Mehmet.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etdi geldi haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etkilik haberler programımızda anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 18. günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 5. günü.
2: Aval, bu kıdımkı programımızdan asasi mezmunlarını tanıştırmız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım Raylıq Milletler İşleri Komiteyatı'na tekşürüp tətkik kılganda, söhbet ötkizgende, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını ilgiri sürüş kanunini çoğunkır ögünüp, təşviq kılıp, ızcılaştırıp, yolu koyup, sosyalistik zamanı vilaşkan Şinjan kurduğun kudretlik küşünü mücessemleş gerek deyip təkildi.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Bir Belbağ, Bir Yol, Xalqara Hemkarlıqı Başlıklar Munbri Mesleheçilik Komitetinin əzaları bilen görüşdi.
1: Abdınım rayonda aldınkı 20 yılda istimalını ilgiri sürüş önüme görünerlik bulup, konusunu yenisiğe almıştırış 14 milyard 800 milyon yöndün artık istimalığı türtke buldu.
2: Bu yılın aldınkı 20'da Kaşgar Leynin Xalqara Aeroportu köptürlük transport görsü

0: ko'rsatkichda bir qadar tez eshish vaziyatini ishqa oshirdi.
1: Mamlakat bo'yicha Tunji g'ayri moddiy madaniyat maroslari bosh temasidagi Shinjonga yordam berish poyezi Qumul shahriga yetib kelib, almashtirish faoliyatini qanot yedirdi.
0: 2026 yillik Shinjon rayon ichi to'liqsiz o'tir maktab sinflariga qabul qilish taqsimlash natijasi e'lon qilindi.
1: Amdi xabarlar anglar.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang, avtonom rayonning raisi Erkin Tunias 7 ayning 16 kuni avtonom rayonlik millatlar ishlari komitetiga millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganish, tashviq qilish, izchillashtirishni cho'radab, chuqur tekshirib tadqiq qildi hamda suhbat yig'ini ochdi. Chen Xiaojang munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganish, tashviq qilish va izchillashtirish yo'lga qo'yishni astoydil yaxshi tutib, qonunchilik afzalligini Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurishning kuchlik unumiga haqiqiy aylantirib, Shinjong millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotini puxta olg'a surish kerak. Chen Xiaojang, Erkin Tunias, Avtonom rayonlik millatlar ishlari komitetining nuqtalik xizmat ahvoli tanishtirishini angladi. Aloqador boshqarma ishxonalariga kirib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini tashviq qilish, izchillashtirish, millatlar ittifoqligi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilish qatorli xizmatlarning ilgirlash ahvolini egalladi. Asallıq millətlər qədimi kitabları alahida ambarını körüb, qədimi kitablarını qoğdaş, tədqiq qiliş, ulardın paydalanış xizmətinin nəticələrini ilgilədi. Arqıdın Chen Xiaojang, Erkin Tunias, Avtonom rayonlik xalq qurultayı daimi komiteti siyasi kengəşinin alaqadar apparatları və Avtonom rayonun alaqadar tarmaqları orullardaki məsul yoldaşla, Avtonom rayonlik millətlər işləri komiteti bənzisinin əzaları qatarlıqlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Avtonom rayonlik millatlar ishlari komitetining asosliq mas'uli millatlar ishlari komitetining xizmati va millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini izchillashtirish yo'lga qo'yish xizmati ahvolini doklad qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayining millat, din, tashqi ishlar, jongoluk, chomillar xizmati komiteti, Avtonom rayonlik siyosiy kengashining millat va din komiteti, Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqat bo'limi, Avtonom rayonlik adliya nazorati, Avtonom rayonlik ma'rif nazoratidagi munosabatlik mas'ul yo'ldoshlar, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganish, tashviq qilish, izchillashtirishni cho'radab so'z qildi.
1: Chen Xiaojang munularni ta'kidladi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini tuzib e'lon qilish, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishdagi zo'r qonun tadbiri. Bu qonunni yaxshi izchillashtirish yo'lga qo'yish sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurishda zo'r ham chuqur ahamiyatga ega. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini yo'lga qo'yishni Shinjong iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotining har sohasiga, butun jarayoniga singdirib, iqtisod, siyosiy, madaniyat, jamiyat va ekologiya madaniyligi qurilishini bir tutash pilallab, barliq islohot taraqqiyotni Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini namoyon qilish ahamiyatiga, birlikni qo'g'dash, bo'lginchilikka qarshi turish ahamiyatiga, xalq turmushini yaxshilash, xalq qalbini mujassamlash ahamiyatiga ega qilib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash xizmatini tuzumlashtirish, qiliplashtirishning unumli chorasi ustida faol izlanish. Jonghua millatining o'rtaq ma'naviy makonini kuchab barpo qilib, sotsialistik yadrolik qimmat qarishi yetildirib va amalda ko'rsatib, milliy ruh va davr ruhini avjaldirib, to'g'raq ruhi va bingtuan ruhiga varislik qilib, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirishni sijil chuqurlashtirib, tarixiy madaniyat miroslarini qo'g'dash, uningga varislik qilish, uningdan foydalanishni kuchaytirib, davlat o'rtaq tili yoziqini umumlashtirish natijasini mustahkamlab va kengaytirib, Her millet ammasını, başını kalıptan etiraf kılışını üzleksiz küçeytişki yitekleş. Milletlerden kent kölemde arılışı, almaştırışı, yoğurlaşını ilgiri sürüp, milletler itibaklıkı terakiyatı boyunca berpa kılışını çonkur kanat yedirip, gireleşme cemiyet kurulması ve mahalli muhitine pahalı berpa kılıp, milletlerden makan, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikiki katarlık cihetlerde umumizlik kireleşişi türtki bulup, yaşlar ösmürlerge kartılgan asasını puhtılaş kuruluşunu sıcıl çonkurlaştırıp, medeniyet bilen sayahatının çonkuru yuğurma terakiyatını algı sürüp, her millet ammasının anarının danısıdak ziç uyuşşini ilgiri sürüş. Halık durmuşu ziç yıkılışıp, yukarı süpetlik terakiyatı türtki bulup, özgüce evzel kasplarını yetiştiriş ve zora itiş, işgı uğurlaştırış sığımını kengayetişini teziltip, çegra rayonunu güllendirip, halkını beytiş, çegra rayonunu mukumlaştırıp, çegra müdafiyesini müstehkemleşini puhta algı sürüp, namratlıktan kutulduruş ötkiliği ucum kılış neticilerini müstehkemlep ve kengayetip, yezi kentlerini umumizlik güllendirişini ilgiri sürüp, gevdilik meselelerini küçep el kılıp, Cenubi Şincan'dan ibaret şahmatının közünü callandırıp, terakkiyat neticileri arkalık halk durmuşuğa tekimi yakşı nebiyet güzüş, halk kalbini tekimi mücessemleş, itibaklıkını tekimi küçeytiş, mukimlikini tekimi ilgiri sürüşkü türtkü buluş. Milletler işlerini kanun boyunca idare kılış, iktidari seviyesini umumizlik östürüp, milli rayon avtonomiyası tüzümünde çıngdırıp ve onu mükemmelleştirip, avtonom rayonunun yerlik nizami, siyaseti, öcidi katarlıklarını, milletler ittifakı terakkiyatını ilgiri süreç kanunu bilen yakşı cepslaştırıp ve yandaştırıp, kanunçılık teşvikat terbiyesini küçeytip, her millet ammasının kanunluk hukuk menfaatini kanun boyunca kapaletlendirip, milletler sahasındaki xavp xatar, yoşurun xavpının önümlük aldığını iliş ve onu tügitiş. Partiyanın milletler hizmetiki bolgan umumizlik rehberlikini küçeytip, her derecelik partiya komitetleri, partiya gruplarının asasi gevdelik mesuliyetini çıngıtıp, milletler itibaklıkı terakkiyatını ilgiri süreş kanununu öginiş, teşvik kılış. U cihette terbiyeleşini çın tutup, teşkillep yolu koyuş ve idekçilik kılıp emeliyleştirişini küçeytip, kanunu önümlük ızcılaştırıp yolu koyuşu türtkü bulup, Şincan Milletler Hizmeti'nin yukarı süpetlik terakiyatını küçlük kabaletki iyi kılış gerek.
0: Çin Şiaocan, Abdanım Rayoluk Milletler İşleri Komitesi'nin Xi Jinping Partiye kuruluşu ideyesini çoğunkuru öğrenip ızcılaştırıp, öz kuruluşunu sicil küçe edip, rehberlik benzesi ve kadrlar koşununu küşlük kılıp kurup, toğra siyasi netice karşını puhtı turguzup ve emelde körüstüp, milletler hizmetini yakşı işleş iktidari ve seviyesini östürüp, partiye stili, paklık kuruluşunu ve çiriklikke karıştırış körüşünü sicil çoğunkurlaştırıp, stil duruz, keyfiyat toğru bulgan, iş kılıp netice yartıdığan yakşı muhit yartışını talep kıldı. İlzat Ahmetcan, Kadın Kebin, Memtimin Kadir, Puşuemey münasvetlik pahaliyetge katnaştı.
1: Stansımız haveri. Abdanım Raylık Partiye Komitetinin şujisi Çen Şaucan, Abdanım Rayının reisi Erkin Tunyaz, Dünögün Ürümçide, Bir Belbağ Bir Yol Xalqara Hemkarlıqı Başlıklar Münbiri Məsləhətçilik Komitetinin 2026 yıllık yığınıqı katnaşkan əzalar bilen görüştü. Çen Şaucan, Jongo Komünistik Partiyası, Şincan Uyghur Abdanım Raylık Komiteti, Abdanım Raylık Halk Hükümeti ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bin Tüvenigi Vakalıdan azalarını karış aldı. O mündaq dedi. Reis Xi Jinping 2013 yılı Bir Belbağ Bir Yolunu Ortak Berpa Kılış Teşebbüsünü icadi otturgu koyup, dünyanı şarkının akıl parasitigi tolgan ortak gülleniş terakki kılış layihasigi iyi kıldı. 13 yıldan bu yan Bir Belbağ Bir Yolunu ortak berpa kılışta zor muvaffakiyet kolga kelip, alakadar devletler ve halk ameli nebge erişti. Jongo Komünistik Partiyası 18. kurultayıdan bu yan Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küçlük rehberlikide Şinjan yeni devirdeki Jungo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda omumizlik ızcılaştırıp terakkiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet amisi en köp ameli nebki erişken tarihi mezgilgi kirdi.

0: qilib yangilash, avtomobilni almashtirib yangilash, oila elektr uskunalarining konusini yangisiga almashtirish, raqamlik mahsulotlar va ahli iqtidorli uy jihozlarini yangilashdan iborat 5 cho'ng sohani qoplab, jami 1 million 730 mingdan ko'proq mahsulot yangiga almashtirildi. 6-nji ayda konini yangiga almashtirish 5-nji aydagidan 30%dan ko'proq oshdi. Bunundan boshqa soda, sayohatchilik, madaniyat, tan tarbiyaning yo'g'irlashi iste'moldagi yorqin nuqtaga aylandi. Bayingilin oblasti qalibdoshlik longsi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasini vosita qilib, mehmon saraylarda bahodi e'tibor berib, belat ko'tiki bilan manzir rayonlarini bahuzur sayohat qilish, yemak ichmak, mol setvelishda e'tibor berish qatorliq tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Musobaqa ko'rish, qonalg'u, sayohat, iste'mol birlashtirilgan butun zanjirni ravonlashtirib, tantarbiya iqim miqdorini iste'molning ish miqdoriga aylantirdi. Bayingilin oblastlik madaniyat va sayohat idorasining xizmatchisi Anmay musobaqa mazgilida tarqitilgan birlashib harakatlanish iste'mol biletining universal iste'molning jami 100 million yuandan eshig'i turtki bo'lganligini bildirib mundoq dedi. Musobaqa yemak ichmak, qonalg'u, sayohatchilik, mol setvelish butun zanjirning jonlanishiga turtki bo'ldi. Yadroliq savdo universal gavdasida kundalik o'ttirchi sayohatchi 20 ming odam qaytimdan oshdi. Abdunum rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti iste'mol boshqarmasining boshlig'i Abdug'ini Yasin Abdunum rayon bo'yicha iste'mol bozori qurilmasining sijil a'lolashganligini bildirib mundoq dedi. Yozliq ta'til, davlat bayrami qatorliq muhim iste'mol tugunlarini davomliq ching tutib, ko'p miqdorliq iste'molning yoshirin kuchini cho'nqur qazimiz. Yangi avtomobil setvelish yordam pul siyosati amaliylashib yo'lga qo'yildi. 50 million yuanlik maxsus tur mablag'i tartiblik iltimos qilinib elinyapti. 30 million yuanlik yordam pul o'rniga mukofot berishning unumi tez ko'rilyapti.
1: Stansimiz xabari 2026 yillik Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, umumiy xalqni nafga erishtirish, kitob o'qish shartligidan bahrlanish, yordam pul berish temasidagi kitob iste'moli yordam puli faoliyati boshlangandan buyon Xinjiangning har qaysi joylardagi Xinhua kitobxonalari yordam pul siyosatini faol amaliylashtirib, har millat ommasining kitob o'qish qizg'inligini sijil qo'zg'adi. Muxbiri Aqsu shaharlik Xinhua kitobxonasida kitob sotib olg'ili kelgan o'qirmonlarning oyog'i uzilmayotganligini ko'rdi. Shahar aholisi Wu Yili 300 necha yuanlik kitob tanlab sotib olib, nurg'un e'tibordan bahramand bo'ldi. U mundoq dedi. Bevosita 120 necha yuan e'tibor qildi. Balam odatda bu kitoblarga bek ehtiyojliq. Bu siyosat haqiqatan intayin yaxshi ekan. Aqsu shaharlik Xinhua kitobxonasining xizmatchisi Roshangul, o'smirlar, bolalar rasmli kitobi, fanni umumlashtirish o'qishligi, donliq adabiy asarlar, ijtimoiy fan odamiyat qatorliq darsdan sirtqi kitoblarning bozori ishtik bo'layotganligini aytib mundoq dedi. Keyingi mazgilda biz bog'cha, mahalla qatorliqlarga davomliq berib, ko'chma kitob o'qish punktini qanot yaydirib, yaxshi kitoblar va xalqqa naf yetkazish siyosatini ommaga yetkazamiz. Bu qitimqi faoliyatga jami 4 million yuan yordam pul mablag'i selingan bo'lib, 9-chi ayning 30-chi kunigacha davomlashdi. Iste'molchilar Xinhua kitobxonasining to'r sirti do'konidan kitob sotib olsa, yordam pul e'tibordan bahramand bo'la oladi. Yordam pul o'lchimi bo'yicha kitob bahosining 40% kamaytirildi, kechirim qilinadi. Darslik, o'qitish qo'shimcha materiallari, o'qish qurollari, madaniyat ijodiyati qatorliq kitobdan boshqa turlar bu qitimqi e'tibor berish faoliyatiga kirgizilmadi. Dorbilji nahiyalik Xinhua kitobxonasida turlik rasmiy nashrdagi kitoblar turga ayirib ratlik tizilgan bo'lib, turi to'liq edi. Yanfei ismlik oila boshlig'i mundoq dedi. Darsdan sirtqi kitob, donliq asar, fanni umumlashtirish kitoblarini sotib olish uchun bolamni olaydi boshlab keldim. Rasmiy nashrdagi kitoblarning sifati kafolatga ega ekan. Bahosida alohida e'tibor qilinibdi.
0: Stansimiz xabari. Qashqar Lining xalqaro aeroportida yo'lovchi va yuk tashuvchi miqdori sijil ko'paydi. Oldingi 20 yilda bu aeroport qatnagan navbatchi aeroplan, to'shilgan yo'lovchi, yuk va posilka qatorliq ko'p turlik transport ko'rsatkichida bir qadar tez eshish vaziyatini ishqa oshirdi. Yazlıq tətillik yolucu toş başlangandan buyan Qashqar Laining xalqara aeroportida künigi toşilgan yolucu 13 man adam qetimden köpiyip 18 man adam qetimgi yetti. Bu sayahatçi, Şinjan içi sırtıdan yurtıqı qaytqan oquqıcılar, sodigarlar, tuqqan yoxlaydıqalarını asas qildi. Tianjinlik yolucu Jin Li mındaq dedi. Bu yerinin taamlarını bək yaqtırdım, kayfiyatımı bək qızğınken, pırsat bolsi yani kilimen. Алдыңғы 20 жылда Қашқар Лайнинг халықара аэропортыда Шинжаң сыртығы бейвасты ұшыдыған көплеген авиация линиясы еңіден көпейтіліп, ұшқан қонған нөвәчі аэроплан 21174-ке етіп, бұлтыр құшу мәзгілдекіден 8,123%. Тошылған yolu 2,440,000 адам қетімге етіп, 7,139%. Тошылған yük ve posылка 10,451,6 тонныға етіп, 13,161% көпейді. Қашқар Лайнинг халықара аэропорты yolucular мұлазымет бөлімінің башқұрғычысы Ян Юйнинг мұнақ деді. Аэропланға yolucularының олдырыш неспіті ілгіркі 70%-тін 85%-ке етті. Yolucularның көпейгәлікінін әзірді тұтып, аэропланға чықшы рәсмейтіні автоматик бейджіріш машинсыдан 4-ні, аэропланға чықшы рәсмейтіні автоматик бейджіріш системісіден 9-ні көпейттіқ, әмді бидайлар мұлазымытыны қоштық. Нөвәті Қашқар Лайнинг халықара аэропортыда Қашқар Пакистан Исламабад, Қашқар Таджикстан Худжент, Qashqar Qirg'iziston O'shdan iborat 3 xalqaro qarallik yo'lovchi tashish liniyasi ichildi. Oldingi 20 yilda Qashqar chegaradan kirish chiqish chegara mudofiya tekshirish punkti aeroportda tekshirib chegaradan o'tkazgan yo'lovchi 11,436 odam qaytimiga yetib, bultir shu mazgildagidan 48,8%, aeroplan 157 qaytimiga yetib, 19,8% ko'paydi.
1: Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qıldı. 2026-cı illik Şinjan yaxşı cay gayri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə Şinjanğa yardım veriş baş temlik körgəzmə fəaliyyəti 7-ci ayın 30-cu günüdən 8-ci ayın 3-cü günü keçə Şixənzi şəhərində ötküzülüdü.
0: Abdınım Raylıq Mədəniyyət və Sayahət Nazarəti Partiya qrupsunun əzası Muavin Nazir Jang Yongdong Bu qitim qipaliyyətdə, tunci qitim Şinjandiki ərqaysi vilayət, oblast, şəhərlər və Bingtuandiki şi şəhərlər bilən Şinjanga yardan beruatqan ölkə, bevast qaraşlıq şəhərlər yuğurluş şəkli qolunilib, körgəzmə orlaşdırılıb, körgəzməgə qatnaşdırılıdıqan türlərdə Şinjanga yardan beruatqan ölkə, bevast qaraşlıq şəhərlər bilən maharət almaşdırış, öz ara örnək iliş, Əsərlərinə əmkarlışıb ortaq yarış qatarlıq cəhətlərdəki nəticələr nöqtəlik namayan qılınadığalıqı. Növətdə, məmləkət boyunca 31 ölkə, Abdınım rayon, Bivast Qaraşlıq şəhərinin görgəzməgə qatnışış, quruşdum bırınqı varlıq təyərlik xizmətlərinin tamamlanqalıqını tonuşdurub mündaq dedi. Canşi, Jingdezhendiki sapalçılıq ünirinin varisleri bilen Şinjanın sapal buyumlarını pişiriş ünirinin varisleri birleşip, anar danıları kalıptaş baş temisiriki nadir əsərini yarattı. İki cayının sapalçılıq ünir sənəti yuğurlub, yezi kentlerinin kirimini aşırışkı küş koşuldu. Sənşinin kapakı dağmallab gül çıkırış ünir sənəti, Pingyao'nın sılıqlap sırlangan sapal buyum üner sanati, Fukang'nın ilmi tokumuçılık üner sanatiga maslaştırılıp, Sanshi, Şinjan'nın göheri, tağ deryalardaki mol usul menzirse katarlık eserler otırgı çıkırılıp, gayri maddi medeniyet mirası eserlerge Sanshi, Şinjan'nın kalıptaş buluşu, milletler itibak buluşudun ibaret güzel mena sındırıldı. Paliyet mezgilde mesul bulup ötküzgüç terep yana 13 türlük amıvi medeniyet paliyeti ötküzüdü. Bingtuan Medeniyet Tən Tərbiye, Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi Partiya Grupusunun şujisi, İdarı Başlıqı Wang Zibin Mündaqtidi. Bingtuan Naqşı Usul Ömüki, Cumhuriyetinin 1. İyol Ordinığı Eriş Küçü Vey Dayo Əsli Tip Kılıngan Muziklik Teatr Trik Çegra Teşini Körgezmi Kılıp Koydu. Şihanza Naqşı Usul Teatrı Ömüki 1. Avgust Şeker Zavuti Medeniyet İcadiyet Koçı rayonunda Sahne Teatrı Çöllükte Güllük Bərpa Qilishni orlaydı. Jing Dongfang Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Avtomobili Tön Meydan kent pazar, mekteplerge çonkır çöküp, seyyari körgezme oyunu koyuş ve amvi menfaat boyunca ögütüşünü kanat yedirip, ala süpetlik medeniyet baylıkının asasi katlamığı bivast yetküzüleşigi türtkü bolıdı.
1: Ustansımız Xavri, memleket boyunca tunji ülke derecelik gayri maddi medeniyet mirasları başlayamızdaki Şincan'a yardım veriş poyizi, Şendong, Şincan, Kalıptaş buluş, gayri maddi medeniyet mirasları poyizi 7. ayının 16. günü seherde Kumul şehrine yetip gelip almıştırış pahaliyetini kanat yaydırdı. Poyiz 7. ayının 14. günü Şendong'dan yoluğa çıkıp 7 ülke Abdonom rayonu toğrusuğa kesip ötüp, garip karap meyip, Şincan gayri maddi medeniyet mıraslarını almıştırış sepirini başlayan. Şincan'a kirgendeki tuncu beket bolgan Kumul vokzalda kütüveliş mırasımını köngül koyup teşkillep, Yıraktan kelgen mihmanlarını kızgın kütüvaldı. Nakhmeydan'a tızılgan şehrin koğullar, mihmanlarga Kumul'nun özgüce şehrindeki ve illiklikini his kıldırdı. Devlet dereceli gayri maddi medeniyet mirası bulgan Lüjü Tiyatrı'nın vekillik varisi, Jinan şehirlik Şiçü Tiyatrı El Nakhme Merkezi'nin yaş artisi Mengyu mundaq dedi. Poyizden düşüple Kumul halkının alahide kızgılıkını his kıldım. Özra öginip ortak fikir almıştırışını ümit kılımın. Şu günü Şendong, Şincan, gayri maddi medeniyet mirasları körüki almıştırış pahaliyeti Kumul şehirlik gayri maddi medeniyet mıraslarını koğdaş merkezi de kaltıs ötküzüldü. Şendong'dan kelgen 7 gayri maddi medeniyet mirası varisi bilen Kumul'nun 9 yerlik gayri maddi medeniyet mirası varisi bir sahnede maharetini körüstüp, sanat arkalık dostlaşıp, işki cayının gayri maddi medeniyet mıraslarının celibkarlıkını namayan kıldı. Kumul'un şehir derecelik Kumul muqami gayri maddi medeniyet mirası varisi Tursungül Azat mındak dedi. Men sahnede oyun koyganda ularının tövende durup menden intayın zohlanğalıqını, toxtumay çavakçalğalıqını görüp nahaydi təsirlendim. Bu qitimki pahaliyetini Şendong, Şincan işki caydaki medeniyet sayahat tarmaqları Şendong ülkesinin Şincan'a nişallıq yardım veriş hizmeti komandallıq ştabi birlikte mesul bolup uyuşturdu. Kumuldaki tunji beket pahaliyeti ahırlaşkandın keyin gayri maddi medeniyet mirasları pidayılar mulazmet etirdi Şincan'daki başka 9 beketke davamlıq atlanıdı.
0: Stansımız muhberi Leymin haber kılıdı. Abdonom rayonunun 13. növetlik Yaxşı muhbir, yaxşı hikaye sözləş boyunca tallaş musabıqısı tünögün başlandı. Şincan'ın her qaysı saylardaki 1. sabtın kelgen 28 muhbir sahnege çıkıp özlerinin keçirmişi arqılıq asasi katlamdı yıldız tartış, dəvrini xatırlaş davamı da haqiqi körgen anlıqallarını sözüldü. Musabıqı meydanında mahirlar, milletler ittifaklıqı, kəsb tərəqiyatı, xalq durmuşunu yaxşılaş, sırtkı etüdiş qatarlıq baş temalarını çın közləb, ziyaret cereyanda öz beşidin keçürgen, öz közü bilen körgen, anlıqan, özü bivast qatnaşqan təsirlik hikayelerini çoğun hissiyat bilen bayan kıldı. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın muhbiri Xu Jingpei mındaqdırı. Musabıqda yaşlıq baharını iki qıtım koylongı təxtim qılışqı münasibetlik hikaye sözüldüm. Ziyaret davamı da Nurgun yaşının en yaxşı çağlarını bu münbet tıpıraqı beyğişliğalıqını görüp nait təsirlendim. Keyinki qadamda əsli məqsədini qalımımda ifadeləb, puxta qadamlarım bilen ilgirləb, Şincan hikayesini davamlıq yaxşı sözləymən. Yaxşı muhbir, yaxşı hikaye sözləş pahaliyeti 2014 yılı təsis kılıngandın hazırgıca Şincan'daki akbarat hizmetçilerinin fikir almıştırıp ögün işi, kəsbini tavul işidiki mühim supağa ilandı. Aldınca 13 gün övvetlik musabıqıda Şincan boyunca 360 qiqin muhbir, muharir, köpçelikke özünün hikayesini hem bəhirildi. Birinci sabtiki keçirmişleri arqılıq akbaratçılarının burci ve məsuliyetini düşendirdi. Təşkili komitet musabıqı nəticəsini tordiki menin muhbirlik hikayem həm türtki sallıq məlumatıqı birləşdirib, 5 mahirini Şincan'a vakalıdan məmlikətlik yaxşı muhbir, yaxşı hikaye sözləş musabıqısıgı qatnışıqı təvsiyə qılıdı. Xotan vilayetlik yuğurma taratqı mərkizinin muhbiri Reyhangül Ənvər mındaqdırı. Səhnədə kəsibdaşlarım bilən bəsləşiş imkaniyyətigi iqib olğalıqımını naiti yaxşı öz bitiləş pürs deyidəb qaraymən. kelgusida davomli qo'limdagi qalam va kamera orqali kishini cho'nqir ta'sirlantiradigan texnik ko'p

0: Deniz Brook diye uçuyor onuz.
1: Brook diye çıktı. Deniz Brook'u.
0: Brook olsun, Brook olsun.
1: Her gün aldıdın. Ben bir an aldı şamuşu, an bankı görüp. Ben bir şey yüzünge yolları. Hem de sıradan günü sosu çok.
0: Bu oldu rahmet sizge.
1: Kıyımcan. Böylece bize de yasakçıya kaçlar yol kararsan kaçlar tarihçilerini aldıdın. Aydırını aldı sokağa yollar. Koşunun üstünde aravan.
0: He makul.

0: Kelli yok uçurum tapşır olduk ya. Mehmet Ali 62-60. Bugün yolla şunda ravanken kıramı şunda yakışık oldu ki. Yakışık krava yalanı uçurulurunu kıracak yalanı uçurulurup kıyıp kalsa. De bir an falan yedi cihke de. Ama bazı anlaşılırımız kıra boşluk dedi o. Dostluk yolları pütürlüğünü yedi yolla ravan. Yeşil enlik aldım o yolla ravanken, dostluk yolumu ravanken, karma yolumu ravanken diye uçurum Mehmet Ali'ye verdi. Andı yeni karsak. Yalgallığa ensersiz vakt üt. Tunussun, herkes hatalaşmaysız. Başkalar gözünüz bilen tonuman. Kulkunuz bilen tonuman. Vay. Ablacan. Oy, oy. Mürekkepleşip atıpsız mı? Mürekkepleşip git paramsız mı? Bakan sıra. Andın turda efendim sizden uçurunuz da uçur oldu. Kudun yolu lünnen şavuşu yollar yollar avan dedi. Kayadık yolu ketti. Biraz kertip koymuşsunuz. Bulmam değil mi? Mehmet Dursun kutbu mu yattı
1: kendi? Hoşçakalın, hoşçakalın.
0: Ya.
1: Kebap kuvattı mı? Kebap yap gitti.
0: Kebap kuvattı mı? Kızı kusuyor. Saat hazır 9'da 23 kötken çaktı. Kebap pişirip hazır gelmişsiniz mi? Oo, ben bu da vakti kebap yap bakmam tükenme cümle olarak yapsam. Yapak Allah'a bağımı kandıgarak buldum. Saat hazır tam attı. Ben 9'da 23 kötte. Eti geldik naşlılık, kımdak ya, karçay ya, etken çay ya, süt. Nan çay, hesel, mırabba. Bek içip kesip kepek bol kisiye degen dek bundak yap bundak kılığa vakit koyaz eğer 9'da 23 kötken çağda hazır otak ocak ot kalap ve kavaptan ot kalap kavaplarını zık ötküzüp teyi yapıp opto ama oylisi bak ya özününki ikisi kavet günününki birinci kavet dedikki oylisi şu yerde iş çıkırıp koşunlarını uçlatmayı siz mi kızıkken siz deyim ama yaz vakti hemiz deri izni içip bir uyatı da o ya bir uyak kavap otu yaksanız birisi iş çıkırdı karan yen birisi seltirip kavap şağıl tutsanız. Andı 62-63 uçuyoruz.
2: Sıra tapanma vatkalla şerisi çöküler beni. Şerinin sırtıga beni oku, miçen. Yine de ki mavi kımaçen. Söyüyorlar diken de şerinin sırtı çıkma şerinin sırtıga.
0: Bol makul.
3: Sahtın telmiri birden.
0: Ma kuş vazır ne de deyip Abdultaygan Bey sorup getirmişsiniz. Kuş vazıra kualin da. Aç kualin varsanız kuş çık. Kualinin ki o kapta vazır o yavak o. Yani kuanın kualinin ki en işte o beş kıvattık görüntü takaçka yeri. Aşağı sol taraf aşağı karsınız da aşağıda bak. İşte vazırı, kuş vazırı, kapta vazırı hem misin aşağıda? Taş vazırdın etkendik şu aşağıda. Ya bu mesela ben nengon yargı basınız uyadım bakken. Balam şatut ebbe edep. Ettiğen de beşimle ağır tepdim. Yakın olarak yak vermezsiniz. Nen gönyargı verin. Bu musa aşu huvalin verin aşağıda. Şunda cık cık tallaş. Pırstığınız cık hem erzan. Bek cık verin. Bir kapasını net yüz net yüzünü sol, aşu sola koyup satıldı.
2: Sövgüler. Bir kez de bir ıslaka seçkan. Zabaca Erdoğan Nemir Bak. Üverdim başkayım. Bilmek kentler. Aşı yırak yırak yerler mi bağ? Bütün bir ıslak araydı o.
0: Ne aşağıdım çöle pekanlı kıray şu yedi bağ dedi cümle mi?
2: Yaşı. Aydırım yöndüreye git o trafik yolları. Aydırımca şehir çıkarak manga yöndüş falan ki ya.
0: Buldu. Rahman,
2: Ahmet. Ahmet, köyünün koca koşunu sürevanken ya.
0: Buldu makul.

А бир айшке правосу аңлоочумуз 12 номерди таатып кеткен болсо караң. Азырамды правдын 12 номерин толук таатып болгон болсоңуз эми нормал автомобиль айдашка болмайды. Сиз 7 күн окуп, биринчи тур назария имтиханын берсеңиз, өткөндөн кийин правоңуздунке дарыя түшөт. А бир айшке болсо, айшке авыш. Şu halette deriz düşüdü. Andın şu bu iş buldum işte. İşte en düşen ne olsun be? Deriz düşüdü cümo. Aşk aşk. Honyançı taraflar yollar avan kendi gavçını Abdullah efendim evertti. Çoğun pravonin ki numar tatılsa deriz düşmeydi. Devat attınlar o işkil buldu. Kaytı bir inatla pek düşendirip koyan bu musun? Maklı. Deriz düşüdü kohtuk durun ha bizdir. Soru iteydi ha.

Hazır mal sorduk. Materyalını hazır içip koyduk. Derisi çüşüdü ki, yani mesela A1 A2 pırağı okuyup kalsa, o B vasıta B pırağı derisi çüşük etmezden A2 A3 bulup bunu derisi çüşüdü ki. Yani burada bıraksam bir derece B türdük pırağı olsa, C pırağı, A türdük pırağı olsa, B pırağı bunda çüşük etti. B türdük ikiye çüşük etti. O hazır. Mesela A1 A2 pırağı okuyup kalsa. Bu vakitte bu pıravınınki derecesi A2 A3 pıravı çıydı ki. Bırak 12 numara tatlı kanak olası da. Muşkıl aletti bu diken.

0: Sen beşembi günü bir artıyla yolda masak bulamdı. Buludu. Asıl sen köpünç yıllardı buldu. Taktık dikkat kıpın. Aşında bir bölek, badek bir isimde aşı 24 saat masum bombaydı o dediğin. Onu emelden kaldırıp ettim. Asıl sen hemisi dikdek buldu. 98% buldu cuma. Kuşadın narat kıpın işte. Duku gönlüğe yani mayta kuşa taşı olgu mıyın işte. Tızımı tamduk ya ki bir bastı mıyın yürü. Tızımı tutmamız. Aydın keşledi.
1: Kandı var lan dostum da ateş çekti.
0: Yakşı.
1: Hayırlı bir direkt yollara var. Diyeceğim bak bugün havası adetim çatırlar. Sen de kandı. Otomobil karapı kamsıza var ayga.
0: Gülcüdü bugün hava uçuk temperatura 24'ten 40 celsiye gradus kışı. Yokuruz 40 çıkıdık ya Gülcüdü. Ağızdan oradan tayırgan konak sılosku yaramo 85 günlük konak uruk bu te yaraydı o Ahmetcan yaramay yaraydı tecrübe otur mektepninki aldık yolla normalken havaray şunda umdan dep Ayşem Gül malum uçur yolla siz rahmet sizge atlan yin yang lan uçur yolla da he buldu şuna ulan tünügün teleylik anlıkçımız oldunuz bu avu molligirinden bir vası göz şuna kan namı kulaktan kulak yetken molligirinca şu yerge birinci bulup yer etken şuna olan Abdul'unu almıştırıp aldı atlan nandıkını boptu yakşı oldu da yakşı oldu iş kılıp yakşı görüşü aldık işleriniz yakşı olsun sen şahans taraftan kilişte mavu nemmer kızıl çıraktan ütüp birinci kızıl çırak ikinci kızıl çırak üçüncü kızıl çıraktan ütüp la muşu sol

0: Ol tarafta aşu yerde bicirdik et. Aşağı basa o okuzla kartın bek tez bicireleydi o da pşan aleydi mi? Rahmet sizge rahmet. Hoten şehir içinden işkımangaş radyo anlap kitu atı mez. Hoten şehir içindeki Beijing yolları yollar avan ki hendi gavçur ne? Bu Zeynep Gül doktor. Evet da boldu boldu. Gülcemal.
1: Yaxşı.
0: Siz de olmayan başta
1: ölçün. Mən də qızıqlarımın aldıdım. Seyyal bandıra qaylab. İndi indi ada o yerlərə. Sinin bir qıravan.
0: Oldu mu haq ol?
1: Mən tözləşmə yox. Mən bir qıraq çək gətirin sinin ölçəsdə mana.
0: Şaş. Oldu, oldu mu haq ol? Rəhmət. Qarlıqaşlıq yolları şunda ravan kən digə uçurni Abdullah vətdi. Abdullah boldu rəhmət sizgə. Andın Erkincan uçurni alab boldu.
2: Yaxşı sizlərmə prezident etdi.
0: Yaxşı.
2: Mənə qoşulur Allah vətəmə.
0: Hə.
2: Qoşulur sizin yaxşılığa, bağda qədər olsunlar.
0: Yaxşı, yaxşı, biz yaxşı.
2: Bunda yaxa, sağlatın, həqiqətən istəyirik ya, o sözlə qırıq.
0: Qırıq çıxıb şu qulcudaydı o mənə.
2: Amalik, amalik, qoşulur, qoşulur.
0: Şu, bu, xəli sıxkən, ma turpanda bugün 46 qı çıxdı ikən. Şeyxan zidim 40, küytündü 41. Qarmaydı 39, bortaladı 41. Sancıdım 41, mındaq. Olsa olsa bu şimalı Şincan raylarda temperatura yok. Ürümcü de yokursa 39, Altay'da 32, Çöçek'te 38, Golcu'da bayam degen de 40, Bortala'da 41, Harmay'da 39, Kütün'de 41, Şeyhanzı'da 40, Sancı'da 41, Kumul'da 38, Turpan'da 46, Koruldum başlap, anda 37, Aksu'da 39, Oatuş'da 38, Kaşka'da 39, Koten'de 38. Yokur temperatura, ha? Müştak ki. Ma sıkıtıp gelişten aldın el iş tedbirlerini yaşarak kılıp. Ma itizlik dişlerini kallahıp kalsa bu. Seher oranın ladını durup baldırarak çıkıp. Aşk tan yorulmaz. Ço. Onun dükkan kılığa işini tütütüp. Andı ma vakitlerden kendi birer saat işte bitip asla öğe kayıtıp kılıp. Çüştün kiyen andın. Seher bir. Avunun ter bir yanığa vakti da onun dükkan çıkıp aşkta işlesle. Medeniyet sarayı yolları yollar avan ki adı gavşanı Meryem Gül Hanım evet bu dağın. Kurban cevap şorunuz. Kurban can.
3: Yaşşıklar, yaşşıklar, yaşşıma çöpürdü soğuk.
0: Yaşşı.
3: Açıma se yurda çıkma seni sıkılıp tuttu şu sebepken yolda kapılam.
0: Irgılan?
3: Uykum, eti uğrak ben Allah, dinlet kılıp ben Allah, dinlet terlik birinci.
0: Boldu makul. Tünügün süzünü ben full event'e köygen ne? Tünügün mü? Keçtim ha? He, bir kız var lan. Bir kız var emez o. Hele çoğun kağı ayalı, ayalı mı mümkün? Bir kız var lan de. Onda da son sana oldu. Bir kız var. Hele çoğun kutunu. mihmalarım kağı tamak ilgili. Dünkü telefon kılıp mihmalarım kağı açıyor. Yerkendeki mihmalarım kağı baktı da. Bir elik, muş bilik deydiğen bir bilik var diye ulanın ki. Bek okşap, bek de etiketken şu yerde. Şuan telefon kılıp, muş belik çıkamdı, sen çıkıdı, dedi. Şuna olan, ben bir badanlıgan elik belik var o, sen he, dedi. Şuan yap gelem de, sen makul deyip, şuan öydükilerini ilip, dek öydükilerle yegenim hemen ondak. Bir kız var lan gördüm de, kızızık. Kirep, yap. Ha, şuna bak, okşap, şuna olan film gitatıp, öyle sert durup, çıkırma. O film neye çıkılıp. O yerkendeki okşayış ne kıptan, yerkendeki mihmalarımdan, ya kaçkardaki mihmalarımdan, muş belikin yapak kalas, şöyle depekin ras, danlık dek mi o ya ki kandak? İşkılıp mağın bek yaraydı o belik, bek yaraydı. Yerkendeki mihmalarımdan, Kaşkadaki mihmalarımdan muş belik dediğim ben. Mağazıma Ürümçüdeki mihmalarımdım ama Fulivend ötken cıba kıldık o Fulivend'in akın çan tarafı kımağın. Fulivend'in abi maşin kırış işkinin. Yaras abdumu bul toktu işkinin maşin kırdı işkinin. Yendeki mihmalarım he. Şöyledeki muş belik ne? Akşam şöyle bakalım ben. Kendi adı Roşengül'le yol için çakakalı okuduk. Aştak oldu. Yine 3-4 gün sık oldu ki ben hazır karapaktayım. Onun ikinci sel kendi yanıgı da ekleyip eslime uçur yollap da. Sık uçup gelişin aldın elde. Tamak mı oldu diyen olacağım?
3: Tamak mı? Koş yolunu sıravan ha.
0: 41% kutbida. 41% kutbida. Kutbi 41 çıkıdı ki adam. Mehmet Dursun kutbi. Et digen de ıslap mehlini kavap salamı da siz mi kızık ya siz deyim. Tor tekşürse heydeydiğen bir balının 11 numarı tükep gitip akırdı kalan bir numarını Өзі білмей, ені бір өзінің машинасын татып етіп

鲜花有了让我摸呀给读车么多的头几个月了多鲜花有了让我摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸Мама жаатлардын муваппикке тамакларынын баасы берип бир япекна тетипекна сиздин баарыңызды бир алайлы. А телефон номерин азырам деп мамикмалдарымдыкыла оңлап атканмыды, оңлумай атканмыды телефон номерин. Бизди кала бир деп ирилачо. Ма биз караш имканит болмунда. Мен бултур жодиңиз чаңда аялыңыз менен көйгөн сиз. Жодиңиз чаңда? Ay nereden dağıl değil işte, bunda emez, malında görmeydi. Şurayı, yoluşur begeç mi yandayım ha? Ben zihir kip kalmamdım sizin, anlısam lan bol diye katlaşmayım edisiniz. Kızlık mı siz? Yaşım size riyasetçile. 15 gün. Yiyin bunda. Bir aylık vakti. Ma bir kız varla yürüptük ya bu anlı uçumiyiz. Şunlar yeni azırak vaktin ki bir aylık vakti bulduk yani. Neyimi soğukat alsam bula. He? O kız valla bize bundan geplendik yürüydü deyip neyimi geplendik dedikken deyip uçurunuz yamacıkken yezi kusak var taşı o. Onda diken bolsa siz işin

0: Kıldırsanız bol akşaycı mı? Ben sizin taz yaş görmedi akşaycı de başta depto. Yürüp bulup. Ben bir ay olaydı gel vakti ben sizin taz yaş görmedi akşaycı mı edip o kavalı siz kaçta dese. Siz he, yaş görüp kalsız ben tırışay dem ses. Hem Nurhan Ulu usta kaçta dedi hem de siz maçta dedi gandak dursuz dikin. Hey o kız valla nimcimi aş kılıp. Ama ağırlık yedi gandak dursuz. Bunda dese hem de kanalınızı keket misin? Hem yürüp bulup. 20 gün boğa vakti de ben seni yaş görmeydi kalk şey mi dese siz Adem siz yaş görmüşsünüz bu tem siz şansını kullandıysanız olamam ki değmem de ben ben hatta öldüm hem de mininki idiyem uyum bu içici mi belki hata da o mininki ben mininki doğru demeyim mi şu anlık he Dilşat efendim, hoş nam, obdan tutdunuz mu? Yaxşı mı? Mən çox 16-cı binada. İkimiz xoşnucu mu? Dedi, həm haqqal. Özünüz yaxşı tutdunuz mu? Qurbancı yaxşıdınız.
1: Yaxşı, mən hocam, nasıl yaxşı? Fəlik olsun, fəlgəmi, ikramayı, nasıl fəlgəmi, avatimə, mən sizin şipin xadın köyən,
0: həşmə. Şipin xadın köyən? Nimine? Çançın şimali yolları da koşuyorlar işte, şuncilik ravan kedi yavuşturunlar işte, evet. Kaç kadı yol kavri? Kadırla sanatörü istinki aldı den ayır durumu kekçe ağırlıkta yollar avan kendi kupurcan evet tu. 24 saatin kin özgüreydi o diye ula hazır 4-5 gün oldu özgürmedi. Eğer özgürmese kara isminiz çok uçurunuz. Çok ben soğum maturlu katlaş vasıtalarının başka bir oranına basınız mı buldu? Şunda kolaylık mı? Mesela davan etrafı da bulsanız. Aa 10. yılın ahırık pek ittir yaptık ki. Ama burun konu ahırık pek ittir yaptık ki. Daha canlı tötesli konu var diyordu aşağıda. Tiyan şaraylıq maturluq qatnaş vasitalarını başqa şurdu baş. Şeyə gəlsəniz mi buldu? Hazır qaxırıq bekitə qoyas basınız da tiyan şaraylıq axalıq qolay iş bir iş orunu var o. Uyə gəlsəniz mi buldu?
1: Rezgərdə də çox gözəl qoldan yol xəvri. Sevgilcan dolar ravan ravan. Ravan çıxırmızı sizlər çıx.
0: Maqul buldu. Ey Ahmetcan radyo. Ey ettigende yaxşıdan birini qıldınız go mana. Hey bu oyırlı kitonlar aldı dediniz go deb. Yani qanda yalurup yusun ma bir ekş turap. He? O yalurup yusun ma siz Ahmetcan? Bu boldu ya men aşta oyuldum hem de. O minin oyum hem de. Sizler hem de başqaça berdiğe mesele tanlar olsun. Bəs anlar buldu. Elik mininki çüşençem. Üzemininki hüküm kılıç iktidarım bu içi kıgan hüküm o. Nurayla.
1: Sala 1074 kaçadın yolu süresi İFA'nın aldık bir yollarımı koşuyorsun işte Ravan.
0: Devrimiz güzel, al yaşlaydı haya. Ben Rıştay'ın ki okşamaydı ki, ben mi şundan dikendim? Biz yürüp gelip 15 gün, 15-20 günlük biz oyalı gidiyle yakış görmeyi, yakış görmeyi ben gedip. Kiyin yaxşı görüp gelip şuna ola hazır 15 yıl oldu et oyu tutu atkıl edeydi. Bunda ihtimallıkımı bulduk ki enemde. Vey şıkırıp. Tiyan şen çüydenmiş o. Vey vey vey vey. Can çuli kıldığa ye ne de bado. Tiyan şen çüyde vey can çuli kıldığa ye. Aşı 10. yıl bekettin ki ahırda dondalayandı ki çoğu iş bir iş oraya aşağıya basınız bulurdu likin Eptinin birden 5'e geçen normal hizmet vakti de verip Becer basınız buldu, çüş vakti basınız buldu.

0: تقريبا اه يان طرف كوتش واغل اتلس بناوا كوتش دن اخ خشن طرف يق دقي خنجان طرف قرب مانغان دا ها اشو خنجان غ نك تطاش قال لي يروا اشو فولي فان على قبط بابل يراس قبط بابل توك شو ورنا كرشي يغز اشو كرشي يغز ميدا على قرصان اللي باشد ميكمال درم ميكم الله دبا ياخش كو ميدي كمان دب انك دب تغو بول دي ام دي جابنا اشو نق انك تسمو ام دي من ينا كيندن يوغل بومايدو مامو Moskem meydikemiz de oylu kantım de plo hoşludus bula de. Siz ben aşta oylap tok lakin bazen onda oylamaydı ken. Bulanın oylugunu bu hata emez lakin doğru özüge. Madem özününki yolu bu içe, özünün oylugunu bu içe, iş tuttu doğru işlağa. Çoğun hem de özümüzdünki idiyisini mecbur tansak bulmaydı. Bizden sorgalık için biz de koyduk hem de. Ben bana oyldum de. Yaxşı məsələ, məşhur taksi ayda vətən şoför dostlara diqqət bilən, məşhur ehtiyat bilən mənim içində tövsiyə qılma mən, deyə Əysəcan. Tünügə mənimkə işki kəsibdaş ağınamnınkə maşınsə özərə soquşub getdi. Dostlarınınki bixətərlik, bixətər yol yürüşünü ümid qılmadı, deyə. Boldu Əysəcan. Qaşqad yol xəbəri mən Başqıtada oturxanın aldıdan məşhur Dunxunun aldığı gəldim. Yollar ravankən deyə uçur Məhəmməd Cənəvə tutdu. Bayna ayəsi qalibiyyət yolları intay ravankən. Riyasetçinin ismini koyan kaptanlar olmadı, başka çıkardım. Başka çıkamaydı o başkalar çıkılıp. Keserti gibi ölüp, başka çıkılıp. Az kaldı ya o. Tiyanşar rayonu Dondalyan Ürümçi Şehirlik 85. oturu mektep yenideki Tiyanşar rayonluk hükümet işleri mülazimet merkezi var o. Aşağı gibi erip, ikinci kavet çıkıp 11, 12, 13 işi biciriş közlükeye numara elip işini bicir vası buldu bayamkı. Beycan bir taraf kıldı, anlatımızdaydı. Doğru gap kıldınız uçurcan eğer de a bala ha şu bul bul güya khan benim de işte oyuldum hem doğru buluşumun atayın Abdumobil klubu katlaşkını Molly Green Abdoli bunu karman meblağ seleş soğudu çekti şirketi ninki Molly Green Abdoli Şincan'daki baş vakaletçisi en iyi sultanın izde şürüş faaliyetke sertem kroren kalı güç ügür khansı zencir siman dükkallarından hemiz katlaşkan hani Molly Green'ın numarı 13-59-75-75 deyip eslime hele isanızlı kapta. Doğru. Beycin şimali yolları koşuyorsun işte şuncilik ravan kağıdı gibi uçurunlar işte evet. Ne bir tesla uçurunuz?
1: Nami kulaktan kulak bir yetki. Attım o bulanız ne iş şaşkıldığa. Yenç küçüküm ne tüketlerdiğe. Molli gürün attım mürü. Attım o bir kulubunuzda katlaştılar.
0: Doğru. Yaşı. Ne vitesle. Nam kulaktan kulakta iken pulunuz dediğinde kan yakış yaptı ol. Molli girin aptı olur o. Dep bu sıvıyı işte. Dep doğru. Ben çoğu Beycan'da sayayet kıga. Sizlerin uçuru olanı anlap. Şıkılıp mış yollardı kitabı atım acıma. Dep Adılcan Mehmet Memtim'in uçuru yollardı. Bol da sayayetiniz könüllük olsun. Yakış ayrılın hamse.

0: Yakendeki asaslık merkezlik yolları şunda ravan, hava rayı mı şunda sürün, obdan, dep adam taksi yapıcı yollapsız, bulda. Donkunun aldıdın, ham bazırını aldı geldim yolla, intay ravan geldi yapıcı ne, kaç kadın Mehmetcan evet, da Mehmetcan rahmet. Adılca işkanla itot oynayıp çıkan, itotun ismi nime diyen şeydi köygen idi oktum. Yok abi, ben itot oynayıp çıkmamıştım teke. Burası siz ma itot yaraydıken siz mi demedi? Ya özem ben bir itot oynayıp çıkmakay demedim. Lekin ben itot oynayıp çıkanmaz ben mi ki çıkıp. Tekstin çıkılıp yazgan dersini özgert yitim hemen. Özemden bu içi dep sonuçta.
1: Yolu kayarı verin, ben çok
0: Bol da rahmet. Gülsay taraflarda yollar avan geldi Gavçın Abdullah evet.

0: Alımcan.
1: Abi yıl hayat kulaştan alacağım ben tümen ilse bir yukarı kulaştın şuna.
0: Yok emez. Dondalı yandı ki müşü katlaşkanını kılıp turmuşunu bir taraf kıldığın uğrun işlem duğan da abi. Bugün iş, bu dem aldı ula. Düşen bir gün işleydi o. Müştak gel. A doktor. Maşını düşküm kemeye radyo anlap otarım da. Başta ama. Ondan sen bir de oturun başka şunuz olmasa. Radyo anlığa iş paranlaşıp otamam da. Kandak. Keçici. Dijorlik tutunuz maşını akıl hep.

0: شکشی گکل دیجما و خو پا کم دب سیفا بزرگ باش تا که تو گپ کم استرام میاد اوه اشتباه مثلا چیکن بسیل برون که باعث گن کی دونی که گم که گن ه کنداق محمد بگ قشقردی که کرستش بیگن با ما اشتباه بیگن بوسا ساعت نتیده شو بالا اوندن طروب هم تلفو اولام میکن بیگن با بیگن دن باشتا باشلمیسی تکیتن میاد ونی 78 گنده او اویت 18 میدان کرستش و ما دویم و شپین خود دیدو که قشقرش سپریده بزدمش اوادل جان زهردم Qadriye, Zumrat, yok Zumrat yok ki. Yine bir yigitin ismini unut kaldım. Şuna olan şu töte, Kaşkaya'yı tünü gün keşte, çüşüp oldu. Bugünün başlatmış, her kaysaymış o, ne bile, elki aile konalgı ço, Minsula'da, andımış Oşkan, Oşkanla'da, Oş Mihmallarım'da, andın elki bir, Dapenci Khanla'da ha degendek aşağılarda bir vas görüş çıkıldı. Kaç kadar hazır? Açtak. Şüphe oldu cuma. Şaltıp telefonu lan bir ki. Nur.
1: Rezil tutsa trafikçiler yok. Her bir ay. Suculu olsun ki selimler doktor kalk kaldı ki lan koşarlı şey.
0: Ya makul. Muhammed Bey. Üzünüz yok şaşırsız. Hongkongşan taraflar yollar Raman kedi kavuşturun. Tor taksiye Roz Can'a vettim. Onda Ahet 008 uçurunuz.
1: İnağına Muşa'da yakışım sözü o kadar.
0: Ahet gel yakışı mı?
1: Yağın ortadan sayıl, uçup sayıldım. Yağın gör, yağın yüzün görü, yolu sıkıntı var.
0: Oldu makul. Rana ay külüp telik kopsun. Niye mi küldünüz ki tam onu muhmuduk? 58. yottur mektep Midon rayında Nift Kimya Sanat Zavutu. Şüyede dedi ama 58. yotturun soru anlıyoruz. Midon rayında Nift Kimya Sanat Zavutu. Aşede dedi. Gülüye Hanım. Rahmet sizge. 58. yottura midonçi Şıkva rayında aşağı basın dedi cuma Abdurrahman Efendi muşur yollaptı doğuşu okuva önde Can Bey doğuşu veyle hayzim oku tamam ye bu şan doğuşu okuva köyliyiz heee Aygül Hanım yak ağabey öyle ki taksiye çıkıp bir kotoldaydı kan bir adam göçüre kapkı bekçik yakıldıydı şu an işte depto hem de

0: Şadıman a mandaq gene ma avtobusdunki longru inkası ya. Bizning çoğunlar turpandan turpanda bir depte işletti diken Ürümçide kart işletti de. Turpanın depterini Laurinka depterini köstüp Ürümçide avtobusga çıksam bolamdı bombamdı şunu bir sorap akaydı gendi. Onu ma Ürümçide ayrım bir jiran amde. Ürümçide ayrım bir jir ses. A turpanın depterlik kartısı falan Ürümçide anı işlemeydi hocam o. Xotan şehrininki birinci körük Ravanka diye uçurunu Oblat Xotan taksiye verdik. Rahmet. Donarxon Badavan etrafları koşlanıyor yollar Ravanka diye uçurunu Merdiyan Şençan'a verdik. Rahmet. Tavçı uçurunuz.
1: Ağrım bin oldum içerisinde yatıp Xotan'ı görüp edemişim. Şimdi bana anlıkta bir cümleyi Şükrü kütetle
0: Yoruğu Bu ufkul bana de cümle ama kapıma ama yerimizin toktuk koyduk uçurunuzu. Yeğen kelinge işe getkin ağızı şun küldüm ben de be. Demisim şuğa siz bir iş azraq bir ütü koymamsız rana ay. Onun üstü şehirde şun oğan erki kızken. Ay yezidiki yigitlen toy kıptı kenem de. O iş gelisinden hızmetmiş Ürümçü diken baba kendi uçuru yollaptı. Çoğun uygu bağlantı okumuş yani onun üç gün turumuz de başladı. Yaşı kıptılar cıma. Yeğen toy kılıp. Onun üç gün mü şu yezidiki bizden çoğunlarınki üyü yeni turaylı dese. Keç gitmeyi. Aşağı toğunumuzdan hoş olduk. Andın radyo anlaydıken siz bizi uçur yollapsız. Bunun adın tek mi hoş olduk? Çoğunluğa kamera bulup, şuna ben böyle turuşunu tallapsız onun neç gün. O sana mesajı mı hazırkı ballağın adamdı? Biz bu şunda toğun, lakin hazırkı ballağın nispeten. Mayaktan toy kıp bulup, 15-20 gün, Yakup Bey neç yaptı? Sırtlağı deyli ki. Neyim ay mıydı, yıldız mıydı? Ay mı yıldız mı? Ay ki, şehrin ay mı? Şehrin ay mı? Üç dakika. Ötküzdüğün bir işin lavak o. Aşağı ketmey. Belki maşı yigit digen bol işi mümkün yol işiniz. Çoğunla kamera olup tutsak kemikimiz mi ters mi şeyde tutsak dese. Makul dep. Aşağıda tuğan bolsanız hoş olduk siz de ney. Bu. Nedin uçur yolu

0: Hazır ne turvatsı da? Aş Ahmer ki un may görüştürdüm bir besek. Kınapınız na yakıl salam ya onu besek. Dur na yapılı kızım dep. Oynaklam ya. Sımız evetsiniz bir eyli. Yine vadı kaldısınız. Peki yaş kıpsız. Hoş olduk çünkü ben başka işiniz ne mesela şu. Çoğunluğunun yanında uzun olarak turaylı digin anladım ben hoş olduk. Yaş kıpsız le. Çoğunluğumu bir kelin çeknemdi sizin o yırak değil bir şirketim körüşken buluşu mümkün. Yani bir öyde turup, çoğun öyde turup, o yavlan bir dastanda oturup tamak yap. Yap oturup kopuş bir oldu da o ne çıkın? Sizin bir yakışı bir düşünüş, siz mi olanı bir yakışı bir düşünüş imkanı yeti bulduken? Yakışı da Allah kıpsılcı bu ben. Ooo, şuna mı yanlı usulah, sizler bir bağı verip yakınlar çoğu, yakışı kıptı. Halbuki etken kopu da, etken kopu da vakti bir etken kopturuyu tepsiz, onun da ki uklan gün günler. Anı mellen oil ne? Andın inik geplenço inik ne oy dep açılarak geplen kılıp vay da da apa. Biz en bayağı saat mançıyla evlen turumuz karanlığa mıydın işte dep. Ben kıkıda kişi var mı dep. Boyla aramlığını süpürüp. Belki mi aldık uyut gitip yine kiin. Baka baktığınızda kımaydıgan bu kasınız yine bu kelinim özge dediğin malet gitip kan bu sanırım. Yüzünüz karap. Kıkıda kolunuz yetkideyken küçüğünüz yetkideyken işte vası kısınız bulduk. Mavo sayılığı çöp, halık yoludun 100 metr mangan vakitte bir kuduğunun iğizi yokken diyemeyen, diyemeyen diye vuşu diyemeyen. Ellik bu aşta mı ki? O katarlık yok kapta. Bu oldu muşağı muşağı ettiler bizim katına saksılarımız hazır yolla bir eyleci mi? Benim Ahmer White'ın mukabatını unutup kaldı mı? Kanda, he? Telefon kalmaydı o, dep memteli. İsmimiz, telefon numaranız kayıt emetin Ahmer Vahit kilek biz bir kayıt yürü yolla bireyle.
1: Abdülkerim Can. Yolu revan olsun can.
0: Ne?
1: Garbayla mı olsun yolu revan?
0: Garbayla mı yolları yolla revan? Ondak etiken tuğanını 3 günle devamlaştırgan bilen ahırda testçi mu? Balı boğandı mu? Amal yok. Turup gittimiz sizde onunla memli iş kılıp. Ula Rasbek seher turdu dedi. Seher turdu. Kuan çeyge çıkıca koş yolun işte maşallah anç köpeme sige uçanın şehir zaten evetip de. Lekin avu çokan işi vakti daha çıkıp ulanın közüge taza çıraylık görünmek kaldı mikin. Yezde aşındak seher turup iş kıçık varmışsa künç bu olsa meyense kayna peşansıge taş. Hey ondak o şerden kege o kelilerden ondan mı gömmeydi uçanla. Ondak hoş oldu. Bizden böyle tuğdu depçi uçanla hoş oldu hey. Nur.
1: Ben de tutu tutu tutu yukarı biri bizim beyle hoş geldiniz tırba.
0: Boldu rahmet. 20 100 20 1 20 300 100 12 mi 123 ha. Aptitalığa burun tizimlatqan telefon numarım quruq numar bop qaldı ekan idi. Yeni numarımda qayta tizimlasam numar təşirilməgan deb tizimlat qıl bolma de. Qanda qılma deb. Bunun çəkən soğu var siz motorlu qatnaş vasitələrinin başqırıcı orniga berib bir təşir deyin ha. Oşuyasınız bolda uçurlarınızda. Yaşımızda her yaşta işte Kaşkay'da yolu çöre Kaşkay Avat Yezi'den Kaşkay şehir içi mangan yolun işte Çimlik Kızıl Çırak'ta yol rımıt kılgallık sebebiden Toslu sel eğirken de uçuruyorlar da. Andın Mahmutcan.
1: Karşımda
0: Mahmutcan bu mapta uçurunuz yeni de ben kapışıp şuna olan bu mapta bizden pişanda hava beksip gitti kumun kümülü kalla kelsinizle bol da çıkılıp oh oh oh beksip gitti деп шабагулия учурылып да болду. Лоп бекеттин от вазыргыча жолдор аван экен деген учурун Абдат Хотан такси абатты. Канда абалыңыз учурдан тогурдайсыз бурун келинлер келин болуп кирген билан азыркы келинлер келинлер кыйнап кыйнап болуп кирди. Анча тогур анча тогура келипти şu келин болгон кыз бала хо кыз бала экен шундай жакшы кылды деп şu эмесме? Әмді маяққа кәйінді бір қызмет түшіп кәсе, оныңдың кен, шында мия, чоңлағын еқлайдыған қанчылық вақты ба, о чоңлағымы бұ шәдік үйонлағы кеп, оңчы ола жық тұлмайды, зиыр кеді, әчі күн тұрып, лам. Ой, шықылып, мүшу, қойла, қалыла, етізері қойларам, деп, лам, тұлмайды шықылып. Абайқы 20 күн үріп, sizni yaxshi ko'rmayman degan qiz bola bilan cho'nglarning yinig'i berib yuzida o'n necha kun turadigan so'nimiz ajoyib bir xil kinolardagi ko'rinishlardek ha oyishkisin silishtiribsizda nabiy tesla ha shu men bu Ya maço emniyette şundak buluş gerek. Hem toykandaki çoğunluğunun yeni durduğu anlaştığa işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte, işte,

0: Bahtiyar uçurunuz. Bahtiyar. Hey Bahtiyar.
1: Sizinki de yaşını yaxdınız mı? Ben Bahtiyar Mersin Ağzbuzdanla suratına şu yaşı tutunuz mu? Mersin beş yağını kettim Rahmet.
0: Beş yağını kettim? Ya makul.
2: Uçuracağım ha. Otamğın maşinini bana yollattıra.
0: Ya hazır uçur emelden kaldı. Otaldırıp oldum dedi o benim telefon numarını bana. Evet begentim. Uçur emelden kaldı. Rahmet rahmet. Maşınız otağa okşaydı. Makul. Yusufcan.
3: Uçuracağım hazır abi. Şeyhiyan tarafta tüze çağlanma dilen haberimiz. Şeyhiyan'ı alacağı adırak mantığa.
0: He.
3: Tonel sanyotan bir kora kurulacak aldım bana.
0: On kim?
3: Aşağıda soluk kayıtta. Aşkının tonel sanyotanın peyinde. Yılman bir katı ama şimdi kutayla var.
0: He. Boldu boldu. Vay kapılmaymış. Köngüldü keplen dizdiniz. Açtı mı çıkılıp? Demişsin mi şu? Yaxşı mısın ama Don Juan Sıcan'ın ki aldı ki yollar avanken. Altın kümüş yollarım yollar avanken diye avçanın. Abdullah ve tuttu. Dost katrapı yollar avanken diye avçanın. Seyfa ve tuttu. Örümcü şehirlik 58. otur mektedin ütüptüken. Fukam. Örümcü şehirçinin mektedin ki ağırlığı kancılık. O meydondaki şıkva bası hele kilitci mi? O ya da o şıkva diken hılba şıkılıp yatak yetip kop aşağıda o kuydukan da mageplen ağlap şuna karganda bu kilitlerge koydukan talep yaman yokur ikken cimu yaman heyran kaldığında ya yizgi bir etigen koptu edese ya o etigen koptu edin onun gaya heyran kamıda kamdilikin yaş tallaptı deyip dedik o. Siz düşemediniz mi? Ya ki biz düşendiremedik mi? Hazır o kirlilerde onda çoğun yukur talep koymayla hazır. Uç çıray boğsa. Bu çoğunla avlan çıraylık yakşı özse. Dekmiş tak. Aşının aş talep koydu hazır o kirlilerde burunku dek. Burunku çoğun apaçla koygan talep ne? O hazır kıma. Burun. Muş hazır kıymış kilin boğalla. Burun kilin bu bakalla hazır kilin. Hazır kililik buldu o. Ula o ağa kaynaplarının özleri koygan telifini bu kililere koyamaydı. Da çırayı karab ötüdü ki. Yalur op dek bazıları. Oynak ötüdü ki o ben cık ne yapıp kaldım. Oynak bu katarak mı gekıl alaydı kalları. Hem de bak gel ne kendim köpün çılları umumu cihetini elip etkin baktan burun kıdak ondak. Kelen kızım. Asılıma süpürgeni. Boğazlı ye. Tez tez bulup maçı şutamakını esil ye. Onda diyemeydi o hazır. Hazır ulağı apıllarına okşamaydı kattı hazır ki çoğunlaşı. O hazır kıma kirlilik bakalı. Apıllarının ki, elik nimisinin doğru mu dedi kendek çoğu aşınak. Bundan korkancak. Ya oğuldun korkamdı ki. Ya kirlini korkamdı. Kulamaydı iş kılıp.
1: Yakşı bu dostlar.
0: Yakşı. Yakşı.
1: Yetkanın oldu ben. Sıra bana oldu. Sen yollara var.
0: Makul buldu rahmet. Öz halı çoğunuz.
4: Ya ben de bir onun yolu bir gitmen kaldırdım. Bana bu şurada 6 ay yolu ballar dokturkan sandı geldim. Bunlar alancıma.
0: Buldu. Makul. Mavu şuva onç irak emez cuma. Biz tuluksuzda okuyduğun nemmığı bir yerip gelip okuyduğun bir savaş işimiz var diye nemmır. Ya bu nemmır ulan bu ağırlık ulan şuva ulan mavu tiyanşançının ağırlığı diyen hili bağı ey sayfa. Şıkva ulan tiyanşan çöğü hili bacım
4: o. Harun Zatı Petresesçilay yok Harun Beyler. Yuşen Nallı Hoşuyum Sıramanı.
0: Ay ikinci aylan bile mağsınız şu. Yerim saatte bir polisiz dep eslime uçur yollaptı şu. Hili bak. Cula Solsar yine aldı dik yollar avanken. Bulak beş koçulurum yollar avanken dik avçan. Abdullah evet tuttu. Kayta bir anlay. Kaydı bir anlay. Kaydı bir dep birine abdu. Kaysa anlık uçumuz diken bakıyor ki ha.
4: Beni yetirtecek yolda koyulu. Vurma.
0: Maşin doktor yani. Kaysa kız balının gibine kıvatsıla. Ecep ben anlayamaya kaptım ne abla dep şimdi fu. Baya ama bir kilincek ninki gibine kıvan. Yüz uçur yollaptı ki. Avu maşına toktatmakçı boğan ağınımız yişöye. Ya, ya peşin kılıdığan yergi yıkayın boğan bir aylıkla kora var o. Aşağı ekir bul toktup koysa. O aylık orada 24 saat toktatsa 10 köylü çıkıdı. Aştalı kısın dedi cuma. Cicanlı o yollar avan kedi gavçun. Erbol evet tuttu. Erbol rahmet. Ben düştüm ki karılgın barat dem toyga. Olgaş kedigan ne esba mı? Sayfa? Siz ürüm çıttısın ayas. Düştüm ki karılgın var ses. Yok olgaş kedigan ne esba. Ağaç kedigan ne esba olsa ağaç kesiniz buldu. Ağaç kedigan ne esba hazır. biz nesnen az apırıp cıkırak nesnen ekvatımız. Hotel çarındaki şarkı Beycan yolları yollar ravan kedi gafçın. Ablet hotel taksiye evetip de. Mavo. Van yöçü maşınınki Şinyan kılığa vakti 7. ayda idi. Muşayınınki ahırıkça Şinyan kılasan bulan buludu. Ay bu hiç hesaplandı Muşayının ahırıkça. Lekin hem de ete uygun ete uygun deyip ötküzeyil vermey. Vaçlı bir vaktini bekitip lan. Vakti de yıllık taşıyoruz ki öyle ama bir kere 8. ayıp geçse yine. Edemeye kalsız he. Yakışmışlar ya saçıyla. Meninki he. Minin ayalım mı? Şıkılıp bizden çoğun oyu gibi olsa yezdik öyle. Dehşet kulu itti de ben sel hıcılı kalmaya dep. Gel hıcılı olmayı mı edip yürüyül versiniz ki hıcılı olmayı, hıcılı olmayı bu ketsiyiz. Şıkılıp. Yeşil çırağdım mangmaydı adamge katli amal yokken cuma ama aldım dike şıkılıp mangmay. Beni bekçilik vatte. Yeşil çırak yansın mangmaydı da dedi.
4: Hoşçakalın ama bu miyav sıraplarının hazır ki yollara varken ha.
0: Çoğunluğa da koysanız bırak koyunu soyup algaç geleyim ya. Evet geç de ip gelme. Evet geç. Ya baba git ki. Güzel bir yer bekleyin baldı. Gel siz gel azap git de koyandın. Baldı özel bekleyin. Onda olsa Nur Nohçor'un alıp it. Lan Nur.
5: Orada da Petrese Çıla yok. Harbi Bey'de. Miyuşen Nallı Koşuyorum Sıravan'ı.
0: Bak ol. Ravan taksiye.
5: Buraya yetkisi et. Yol kavrayma. Ötün geçenler dostlar kalsın. Altı yolda Ravan kene.
0: Makul buldu. Rahmet. Şembek şembe günü öğünü cuan şokum. O şembek şembe demiliş vakti düştük demiliş demiliş geçtik demiliş. Şembek şembe günleri öğünü cuan şok kısa bulmaydı ha. Hem de al öğünü bazı delik özünü alırak bir 10 şaydığa yalır olsa özü kol tutup kıvaldığa işlav oldu iken çoğa. Hem de hulum hoşunun dağcılıkta saat azer 10 diye 24 etti. Bek dükürük şüphem de katli bir üstünü kokatkı dek derecede ondak ne kumaysa her tarak tarak kop kagan bosa bir toğır düşünüp tuğu dek ya da bir toğır düşensiniz bulamı o dep oylayım hem de ben resmi mavo cuan şu kıldıgan yani öy beceydiğen şirketlerdeki kötüre eğilip kıgan işleri okuyup kasa onu hem de maç topla disiniz buldu ma ma çembek çembek günü kısanlar bulmaydı o bunu dep disiniz bu hem de hoşunuz yüzü kol tutup bre buzluğa işkapları yağmışsın da on şu ite içiyormuş demağa baktımdan paydalanıp deb o'ylab qivatqan bo'lsam to'g'ri tushunib turing hamdi uni juma hamdi ichkisiniki zodi ahvol zodi nadi nakakcha shuni qarsa qo'ldi'a ichkin doktorxonniki oldida qo'sh yo'linishda mashinalar sal ko'p to'silish bor ekan degan uchurni topshirib oldiq rahmat
6: Yettinci ayının 30. gününden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu Organ Terapının Bir Derecilik Bayraktar Otomobil Körgezmesi de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nəx meydanı can boludu.
7: Otomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillar qartılgan itibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu ve 107.4 qatnaş sənət radiosunun programları qatnaşsanız, otomobil körgəzmisinin biletine həqsiz erişiş pürsüdü bə. Yaxşı otomobillani tövən bahadı seti vilişini oylusanız, Şincan Xalqara otomobil körgəzmisi kilin.
8: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086 telefon kutlu biciraleysiz. 7. ayda Hongqing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7. ayning 19-chi kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pung 300 yuan hisoblandi. Mol bahosi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushiriladi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman beriladi. Belgilik summasi esa Chongwei markali 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Hongqing Meikailongda. Adresi Ko'rgazma yo'li 618-chi nomer.
0: Anglavatkınınla 174 Katna Sanat Radyosu'nun etigellik yollarınızdı biz emre programısı. Programımızın davranışlarımız anlaştırmakta uçurları ve yığılık etkisi uçurlarına alayla Abdülkerim Efendim uçurlarınızı.
9: Bir daha şunu söyleyeceğim.

0: Niye peslinin ki soğuk çay var o? Peslinin soğuk çayı, peslinin limon yalpuz çay nimeler var, içimlikler var. Aşını apır perdiğen boğan tırdı cuma arası, aşını unutu kaptım Adılcan. Hazır devet demem size. Yele programdan çıkandı ki Allah akıllı şey başa apır pesin. Yakın dep de hemen zan nimle ala.
1: Buldu. Fetak yok. Şu kaşkar ki ballı bilen kızı yedemez mi zirba adı gelin ben bana.
0: Şu ömez mi o?
1: Vo la la. Mendiki.
0: Hem de buldum he.
1: Hazırtlı Muhammed Kutlu'nunki.
0: Hazırtlı dedin ki o. Hem de buldum he. Bana. Hem tuluk bilik ettik de. Ben taz ho la la deyip etmek istedim. Cuma ben payım. Vo la la. Degen. Orada he. Ondan sonra çüştük ama. Orunun bir. Vo la la'nın ki orunun. Bilaldınız mı ya bilemediniz mi? Hadi canım.
1: Bilisler kaşları gidiyorlar. Kaşları Mehman Hanım kaşları tamamlandı. Tamık reşi yok şeydi o.
0: O şeydi.
1: Sarı dırdım o şeydi o tamam tamamları.
0: He. Meyli. Çüştemse kaşır gibi basak bulduk yani. Çüştün kirlerden, keşlerden. Anda volalağı basak bulduk yani. Bulduk ya. Şavuşun bir tarafla yollar ravan. Rıştına uçuyor. Beycan şimal yolları koşuyorlar işte çünkü ravanken. Vol alanın kim bek okşaydı o adep yollap da cuma mı ne? Ne var uçuyor olsun?
1: Yok o, ben de okşuyor musun? Maşınla tutsa çok gelirken tutacak
0: yok. Makul, buldu. Rahmet. Fatih Gülhan'ı uçuyor olsun.
2: Buyurun keçiler, yaktın mı? Yaktırdım lan
0: oğlum. Yaksı ya.
2: Çapı yoldaş olsun, yaktın mı?
0: Yaksı.
2: Cahil ki yoldaş olsun, yaktırdım lan oğlum.
0: Yaksı de.
2: Mamı bir gün. Mevlut İbrahim, Azurcan, Zühret İrem, Roşen Gül, Kaşkan, hoş geldin. Anlat kaldın bu getimini.
0: Abla anlamak
2: istedim. Kısır Sultan Akhanısı kayadı bu. Beri küreslek bulundu.
0: Buldu, beri.
2: Ben şunda hoş olup tutarım ben.
0: Avu. Bayan ki adamların kızın bir gidin ilingan, iliş he, iliş belgesi, Mevlut İbrahim, Hoşurcan, Roşengül de gelin. İyi bittin. Hazır bağı ne? O Adılcan, Zühre Adem, Zühre Kerem, Kederiye, Kayser. Ay, bir gün bir inimiz. Şimdi onların töğüt eden bade. Şimdi onların görüşüp kesanla buldu. Lakin, beri başı, bir vas görüşlerini bir kızı deyip, işçiki kirip, duyun, şüphin kaldı bir vas görüş kılmaz. İçigi kirip, bundaq diyenzen gancı okulayıp, yani bundaq kirip, bundaq geplerini yezip, bundaq kızıtayıp, cuma. Hemse, rahmet.
3: Keşkim oca, keş kutum verip.
0: He.
3: Kavlı kadın birini işe yapasın. Nazırlıkta mağazan kirip. Attın kalide, katkazın cümdeni koyar.
0: He.
3: Kilen de kizirip, şıkan cüzdeklerini eke koyar. Şuna ola, ye paşa. Hayatını azarı sürüle. Vazgeçip
0: tasam pişer. Yaman samtı var aşağıda. Yaman samtı. Ya aç kastırdılan başı çıkıdı. Tamakları diyecek onunki. Yeni bunda karsak. Muşu şuken. De pebop da aşağı bir yerine hamsi aşağı doktora başlandı zıncı mı? Eczacan doktor. Reşide.
4: Projekte de reşetle yaksın işler. Yaksın. Hazır iş kapıkenler arıyorum. Kim kaç kaygılar iken. Kaç ya kaşkadın bir kilendikken ya.
0: Esta. Oy neçi vaktin bir davatımız go. Kaşkağı verip kaşkadaki mi şu mihman khana, ailevi konalgılava. Şulanı bir bivastı görs çıkılmaz, tunuş durmaz anlı uçlağa. Şu kaşkadaki anlı uçlağa kaysanla buludu da bugün işte. Tün gün keçte. O Adılcan ablumütülen. Bizden oraya seçlerden Adılcan ablumüt. Zühre Kerem. Kadirye. Kayser, aşla kaşkağa düştü. Şu kaşkağa düşkenin ki nazik şu kasırda bugün düştü mü şu kasır Mihman Khan'sının ki kasır tamamla şehirde şu yerde bir meydan bir vasıt görüş çıkıldıken şu olmuş etraftakiler olsa kilinla ki vakti valla olsa bomsa bizim bir vasıt görüşümüzü görüp şu kasır ile bir tanışıp çıkınla deyip dedik o. Kızık mı siz? Bunu bilmeyi. Kaşkağı bağlan aşu inimizin hesaplı hesap emez. Şunun ismini bilir misin? Hey Adılcan A inimizin ismini bir depe misiniz? Sizdeki eden bulam depe ne çıstılak etti beni? Ben de bir kettim kürpak mısam? Bunda diken bilen. Sanfango, Mao, Sanfango, Şimal yolları Жужан юлуга манганда машалла 3 рет болуп ун заводунун алдыгынын өтөп кетти деди Алижан. Силер качан биздин бар эмес. Доогул эми мейман кылма деп сиз. Рахмат сизге рахмат.
3: Ошылжан, Абижанын телефон номерин мага бир эрет бериңе. Мен бир мейман кылай Абижан Алижан.
0: Жок, болду. Сиз ача бер бир мейман болуп кетиңе, бир бериңе вактыңыз билдиңиз го азыр орнуна. O vakit be kıyas hazır ben bir telefon numarını evet bilmeyi edecek bulmayı bilmem ben Adılcı ablamın da telefon numarını. Lekin depersek tol telefon kılıp beşini ağırtıp hatırlayacağım. İşlikli koyma işletiyor şu an de doğru düşünken bu sanılacağım o. Berip görüşüp kesen la buldu. Berip görüşüp maç bu mayarı paliyat kılımızda ayarı paliyat kılımızda ben radyoda. Hazır ilan koyduk o. Aşağı berip daha baktan layası berip görüşüp kesen la bulmadı mı? Telefon kıp başı yıraktın telefon kıp başı. İşte bu çüş tamakı da hazır durvasınız da katli baramaydı da ocaksınız oldu ki raz hazır telefon uzadı çüş tamakı ben bir tögü soyma hazır. Bizden oyda hazır bir tögün de yakıp oyduk hazır soymayız. He çüş tamakı dep durvasınız buldu ki raz doğru. Bu mu yakşamal kent yok onu keşte taza volalak verip taza. Tazı cübe kılgan aldık bir yerim saat kağı baktı. Vay ben hazırmıştım 4 yaşlık koş kadın birini bağlak koydum Adılcan. Hazır kelsiniz dep oynaktısınız. Ondan buldu kent yok.
1: Kız yetkisi tüp, kocunun yol kevri. Cansunullah yama, ravan, ravan. Ravan çift var mı ha?
0: Ey, obdığı ne deyip dedik o, deyip Esen Can'ın. Açtan mı? He, ben dikkat kımay. Anılmayı kaptım, he, makon. Obdığı ne gene. Andı yeni karsak, birinci sınıfta 50 netçi balı okusa, hemisinin ismini bilmez. Silahın idarda, he. Batıgın, şu. Bulbul Goya hanım, sizden uçurunuz tapşırıp aldık. Rahmet sizge, rahmet. Yakşı bir geplerini dep sesem, birden birden okusak bize yüzümüz kızır kaldık ya onu. Dağınlık dönüle yollar avan ken, diga uçurunu Abdullah'a verip de o. Anladın mı?
1: Kışka şahar işçinin yol kavrulansam, kışka şahar işçin.
0: He.
1: Eser yolunu aldı, yani Kaptır köy tanımlarına aldı bir yolla, koş yolu sıralar, rahmet.
0: He, makul. Onamın bel taksi pol tip çıkıp gitip de o dep örümcüge elip gelgen. Kaysi doktorkanı basa. Onda olsa sizle jişu enge pasanlamı buldu. Andıma o halk doktorkanı zeyde işkin doktorkanı dep koymuz o işkin doktorkanı pasanlamı buldu. Ya komisa siz çok kıran mı da kılan. Ma jişu enin ki vuşinlu deki meksus muşu sonak geçerlikleri doktorkanısı bakıran. Onu muşu Ürümçi dikiler Cengon Yüvendisi bekerek bildi o. Cengon Yüvendisi. Lekin abi virüs kita muşu tibi daha çok karamağdaki Oltin doktor kanı değil mi? Oltin doktor kanı. Aşağıya gel Yüsen Can. Aşağıya kapırın ha? Aşı mehsus sonra keserlikler doktor kanısı. Aşağıya basınız mı buldu? Aşı işe en karamağdaki sonra keserlikler doktor kanısı. Aşağıya kapırın ha? Memteli.
1: Yolda sıra. Kaşka yansı, aktı yollar alan. Yansı daha uçuk.
0: He makul, buldu. Buldu makul. Rahmet. Andı yeni mında karsak, yakışım sizler riyasetçiler. Benim sualımda bir saat oldu. Siz köyme gengisi vakili. Siz de hem hani köreyle hazır karsak, seyirip karsak. Pravının yütketkenlik uçurken. Muşkul ehvalası da hazır ciddi korluğum aksam, mansam bulam da buludu. Acaba 12 123 diye aptitalığını içip elektronluk programınızın çıkarmasınız buldu. Aşağıda diyenizce acaba da çıkma aşağıda. Bunda basınız çıkıdık aran. Buldu şu. Babamız kimliğiniz olsun buldu. Kimlik asasamı teşhirip kardan saksılırımızın adı yol teşhirliğe çöp kıyıp basa. Acaba 12 123 diye komiser kimliğini besip çıkarıp lan. Programınızın bay yokluğu programınızın altının derin neyke geldiğini birle besip teşhirip çıkalaydı. Yani paravanın yanında ip yümepse de bunda cerimanı koyduğun numar tatlıgan iş yok. Değil mi? Acı elektrolik paravan çıkarıyor lan. Cavga 12-123 diye ip titaldı. Hani ki yine vaktiniz yetken vakti de anda kagaz paravan çıkarıyorsunuz buldu. Cumhuriyet doktor hansı ben bak yamanken şu yakın bası buldu. Sonra üst kalan keserlerge. Juan Hılı dike de bir işte uyan tavsiye yaptı. Buludu. Bu yan buldu ki bana. Ondan yine Eslemenin uçuru karsak mana elektrolik prava 8 numar kaldı ya dep yollaptı. Dikkat kıpaydan başında cuma. Dikkat kıpaydan katnaş kanun nizamlarına katnaş kanunu onluk rayı kılıp paydasız. Yaşımsızlar riyasetçiler mavo ihtipak yolu da Birisi maşının üstüne toktuvap diken. Ben sol

0: Beijing vakti saat 11.
1: Örümçi şehri Su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Çıkın.
4: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
5: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti. Kızgarlık yeni paranlarını anlığına bağımlı.
4: Sefirinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Sefirinizde biz sırdaş.
7: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kançı yirik edipini birer trik ve tırt.
8: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
7: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışılınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük trik ve tırt.

0: Sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykuğa başlaydı. Ama ruh bunun.
1: Kızıkarlık yeni paranlarını anlıyorsunuz mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
2: Elbette.
0: Sefer'inizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyat veriştaydı. Sefer'inizde biz sırdaş.
1: Sefer'inizde biz sırdaş.
0: Sefer'inizde biz sırdaş.
3: 107.4 Hatnaş Sen'et Radyosu.
4: Ohoy, sapırınızda biz sırdaş.

Qadirlik dostlar, əmdə dextanlar tövəndiki uçurlardı bolsın. Bu yılın aldınqı yerimdə Şincandiki tömür yollarda toşulğan yolucu 25 milyon 900 min adem qitimdən aşdı. Bu yılın aldınqı yerimdə Şincandiki tömür yollarda toşulğan yolucular sani 25 milyon 906 min 900 adem qitim qitib, bolturquğu oxşaş məzgilinikidin 1.38% aşdı. Şincandiki tömür yol tarmaqları yolcular poyezinin yürüyüş endisini üzlüksüz yenilik yaratıp ve alalaştırıp yolcularının seferge çıkış ihtiyacını bütün gücü bilen kandırdı. Növette Şincan içi ve Şincan'a kırıp çıkıdığan yolcular növet poyezi 86 cübge yetti. Bunun içi de Ürümçü'den Korla, Gulca, Karmay, Bortala Katarlık asaslık tügün nokta şehirler arası da bir vokzaldın bevası itibarıdığan növet poyez 8 cübge yetti. Bu yıl Şincandaki tömür yol tarmaqları yine Korlu Çakılıq yönlişige Fuxing namlıq Oq poyez grupusunu yolu saldı hem de Qashqar Çıngdu Qarbi Uğuzali, Ürümçi Nancan, Ürümçi Ümi ve Şiyenge barıdığan yolcular növet poyezlerinin derecesini östürüp səpər vaxtını zor derecede kıskarttı. Bu yıl kırgende buyan Şincan'ın sayet mənzeri noktalarının hayatı küçü urğup bayram, dem iliş günleri de səpərge çıkıdığan yolcular köpeydi. Şincan içide ve Şincan'ı kırıp çıkıp yütküldüğanlar sicil köpüyüp tömür yol transportini üzüksüz yolcular ikimi bilen təminledi. Dem iliş günlerdeki yolcu toşta Şincan'daki tömür yol tarmakları yolcular yukarı pəllisi məzgildeki poyuz yürüyüş xeritisi asası da her günü toşuş küçünün callıq tanışıp növet poyuzlarının pəlampaysıman köpeydi. Şunu mülən bilə. Şindongfan tez poyuzi, Tianxian namlıq poyuz. Adetki süratlik poyiz birleştirilirken köp katlamlıq sayet məhsulatlarını sipini üzlüksüz beyitdi. Növet poyizlarının yolu seliniş endisini davamlıq əlalışıqa əgişib, yolcular səpərge çıxışı texımı kolaylaşdı.

2026 yıllık Jongo Taklimakanı Aylanı Şipek Yolu Yığılış Musabıqısının ki Musabıqa azaları yığını içildi. Törlü kapalat hizmetleri bitti. 7. ayının 16. günü düştüğün ki 2026 yıllık Jongo Taklimakanı Aylanı Şipek Yolu Yığılış Musabıqısının Musabıqa azaları yığını Aksu Ulayıtının Şayar Nayesi'de içildi. Musabıqının törlü tayarlı hizmetleri bitti. 2026 yıllık Jongo Taklimakanı Aylanış İpek Yolu Yığılış Musabıqısı 7. ayının 17. günü düştüğün burun saat 10'da başlanıp, Avtomobil Atırtı Şayar Nayesi'nin yolu çıktı. Yol boyu Kuça Şehri, Bay Nayesi'nin ötüp Şüturpa Nayesi'nin Bedel Çigra İğzi Arkılık Çigra'dan çıkıdı. Avtomobil Atırtı Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan'dan ibaret 3 devletke berip, 15 günlük Çigra Sırtı Sepirini kanat yaydırıp, ahırda 8. ayın 14. günü Dolata Portu'u Sepirini ayaklaştırdı. Bu yıllık müsabıkının müsabıkı tüzümünde yeni layihe bar bulup, liniye boyda tesis kılınan mecburi ötüş noktası. Özgeçi mənzara rayoni və mənzilik tağımlar daqa orni tutaşdırıldı. Yığılış müsabıqıya yana muqum sürat müsabıqısının ibarat müsabıqı işçi də müsabıqı buluş əndisi qoşulub, yığılış müsabıqısının qızqarlıqı və maharət körüstüş xarakterini aşırdı. Bu yıllık müsabıqıda şayar toğraqlıqı, kuça qızlıyar çoncılğısı, bayın ayasıdaki yalqın bulaq, şüturpan bədəl tür, alahidi müsabıqı bölüki yanıdan köp aytıldı. Umumi müsabıqı 4018 kilometre kilodu. Müsabıqı kapalat cahatta yol boyudaki barlıq naiye şehirler bilen birleşip, kongan, ot, öçürüş, kutkuzuş, ciddi ekvalgı takabıl turuş başkuruş oranları birleşip hareketlendi. Bu yana davalaş kapalatını mu öz işçigi alıdı. İçiliş şipiliş murasımda yol boyudaki PC noktalarına davalaş kapalat ətirti oranlaştırıldı.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chongwi markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Dostlar, programımızı devamlaştırdığımız programımızda tırık ve tırıt tığlarını bazarda salgan tırıt soğut çeklik şirketi olay talep kılgan yukarı şirketke köpten köp rahmet ettimiz.
2: Sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh kulum.
3: Kızıkarlık yeni paralarını anlığınız var mı? Biz bilen mumlu işini kalamsız.
4: Elbette.
2: Sefrinizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyet verişleydi. Sefrinizde biz sırdaş.
3: Sefrinizde biz sırdaş.
2: Sefrinizde biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
6: Uhoy, sefrinizde biz sırdaş.
1: Dostlar, programımızı davamlaştırmamız MD Radio Sayeti sayfamız dehqonlarda bo'ladi. Merkezi şehirdeki kaynak turmuş manzarasiga ega Urumchi Xotan 2-nji ko'chasi.

Ürümçi, köp sandiki sayahatçılarının Şinjan'a sayahatke kelgendiki tünji bikti. Tomuz mezgildeki bu şehirde salkın, yıkışlık şehir atrapı sıktın dalınış menzirisi bulupla kalmay, yani kaynak durmuş pırkı küçlük özgücü medeniyet sayahat koca rayonları var. Bunun içi de Xotan ikinci kutusu merkezi şehrinin yaz günlerdeki medeniyet sayahat, mezlik tağımlar yer belgesi bulup, Şinjan'ın bütün rayon özgücü yemeklikleri bir biket şekilde mücessemlenip, etraptaki az sandaki kişilerle bulunduğun salkın, sırlık çaylar maslaştırılıp, bu şehrinin yaz günlerdeki azada köngülünki tek sayahat endisini namayan kılınan. Yazdan sık günleri Ürümçinin havası salkın, rahat bulup, şehir rayonu etrapıdaki tağ ormanlıkı, yaylak, suluk yer bahçeleri işillikle tolup hayati küçü urguydu. Keşke şamal yıkışlık bulup, işki rayonlardaki tomuz sıktın mükemmel saklanılı buludu. Xotan ikinci kutusu bulsa şehir işçiki yoşurulgan, garbi yurt kaynak durmuş menzirisi toplaşkan cay. Bütün koça Şinjan'ın koyu halık örüp adet menzirisi bilen tolgan. Koçlar pakız, abad bulup, kepiyat duygusu küşlük. Şu jaydaki kişiler ve sayahatçılar yaz günleri bazar aylanıp, mezlik tağımlarını didip, salkındap aram aladığan en yakşı cayı saplandı. Yaz günleri geçti koça rayonuna çıraklar yinip, yayma oranları retlik dizildi. Kaynak durmuş pırkı hem yerde namayan bulup, Ürümçinin keşlik medeniyet sayahatının yarkın nam kartısı aylandı. Bu cay Şinjan'ın mezlik tağımlarının ıxçam körgezmiz alı bulup, Cenubi ve Şimali Şinjan'ın her xil özgücü temleri mücessemlengen. Emdala Tunur'dan çıkan kolda yıkılgan nandın buğday yedi taraydı. Çürük ve temlik bulup, her bir sayahatçının koladı buluşku tekişlik medeniyet sayahat ölçemlik seplemesi hesaplandı. Yaz günleri alkışkı erişken, bişekşi koğuni şirinilik, tatlık, yeşlik, soğuk bulup, sıkını yandırdı. Bir tülüm ise seperdeki kuruk sıkını birdemdil aydıydı. Yeni kazandan çıkan polo, yağlıq bulsumu köngülge tegmeydi. Pırkı yırahlarğı taraydı. Samsa, Peter Mantı'nın kıyımsi cek bulup, mezlik hem temlik. Yeni rampiza, soğuk aş, kittik sonza, muzultılgan kaksuyu katarlıq, yaz günlerdeki törlük salkın uşaq yemekliklerinin türü mol. Bahası erzan bulup, Şinjan'ın her xil tağımlarının təmini bir caydılı tetikli buldu. Bu yıl yazda Koca rayonunun derecesi pütülleri östürülüp, medeniyet icadiyet yayımı orni, xalq örüp adet daka noktası, strahat, salkındaş rayonu köpeytip təsqilinip, mezlik tağımlar, süratki tartış, aram iliş, mal setibiliş bir gavda kılıngan çökme şekildedeki medeniyet sayat Koca rayonu berpa kılındı. Koca boyudaki medeniyet icadiyet kiçik dükkanlarına Şinjan'ın özgücü kul hüner buyumları, zinnet buyumları, medeniyet sayahat buyumları tızılgan bulup, uslubi nəpiz, özgice, daka kılıp hatır kaldırışkı maskildi. Koçlarının hemli yerde uçurat kılıp oladığan Şinjan'ın medeniyet sayahat üç yürüşlüki, yani nan, bişekşe, kozu koncak sayahatçılarının Şinjan'a kilip daka kılışıdaki məksuz mürasim tuyğusu aylandı. Koçuda keşke şamal yengil sipap ötüdü. Koçu boyutki küçük dükkanda oturup, mezlik tağımlarını titip, mundaşkaş sayahat kılıp, merkezi şehrinin en hakiki bazar illiklikini yizkılgılı buludu. Koçu rayonundaki kaynak durmuş menzirisinden başka, Ürümçi şehir etrafının yaz günlerdeki menzirisi okşaşla kişine hayran kaldırdı. Tağ ormanlar salkın, çimliklar kenarı bulup, kısa musafirlik sıktın dalınış sayahatdeki maskeledi. Yazlık tatilde Ürümçi'ye gelip, Xotan ikinci kutusunu seyli kılıp, garbi yurt kaynak durmuş menzirisini his kılın. Özgücü mezlik tağımlar ve medeniyet icadiyet menzirisini daka kılıp, şehir etrafı da salkındap, şehir tağ derya menzirisini görüp, rahat, azade, kaynak durmuş pırkı otolgan Şinjan'daki yaz günlerini sayet kılışını başlan.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，

Қадірлі достар, программамызды бастап алдық. Достарымыздан программамызға қызығып қатынасып, қатынас шақыдағы ең ұшқырлардың хабардар болуы үшін бірге біз білен şu yol uçurları, may gaz uçurlarını ortaklaşkısı bolsa yolu sanlar buldu onu başka mı şu avtomobil prava başkuruş kesplerge ay soraydan sualanlar bolsa en mühimi avtomobil seti seti öyle işte korsetki uçurlar bolsa vaktini çan tutup yolla koygaysla bağlatılan avtomobil onlar bolsa bana tursun canısından ben teyabı buldum da bizge uçuru yollaptı İni kılıp avtomobilin uçurlarını ini kılıp mesela kayısı markadaki kayısı tipteki şu körünüşü kanda hem değil ki Mosun boğan, ya bu sokulgan, urup sokulgan ekval bağımı onun ikin müş maşina tepsili uçurlarını bizge bir yolu sanlar tursun canısından tahminen bir bağla bir de dostlar yine okşaşlı bir işin sopumuzun numarı olsa XC1074FM XC1074FM Hazırkı yolların en yeni ekvalı karsak Davan Beylo yeni iştibak yolunun Nondalyan Şiciye Kırap Manga yönlüşte Abdumobula Bras Köpken'e sürat 15 etrafı diken. Onun da başka sayıtı süratlik öyle yeni muşu Cinşin Gavsu'nun çıkışı kızdın Cinşin Gavsu Kırap Manga yönlüşte Abdumobula Bras Köpken. Onun da başka iştibak yolu. Yeni muşu Cinin yolu Minhuak Otsu Kırap Manga yönlüşte mu Abdumobula Bras Köpken. Onun da başka Hotanalu Ninki Koşumçu yolu yeni muşu Tuğda Gavsu çıkışı yolu sayıtı süratlik yolunun Koşumçu yolu Kırap Manga yönlüşte mu Abdumobula Bras Köpken dostlar. Onun da başka Sucudun diye koşumçulu yani Yinchuan yoldan Beijing'in alın kurap manga yönleşti mu? Abdumobula Bras Köpken. Onun da başka Dondalyan Şiciye. Dondalyan Şiciye de mu? Abdumobula Bras Köpken. Onun da başka şu Şihuan Gauja yani şu Aydırım Tesiretki yolundan çıkışı kızdı ve Yinchuan yolu kurap manga yönleşti mu? Abdumobula Bras Köpken. Onun da başka Lushan Kutsi. Yani şu Beyhan yoldan Sayram Külü yolu kırap manga yönüştü mü? Abdumobula Bras Köpken. Onun da başka Tanfango Beylo, yani Yaşan Otur yoldan Çentancan yolu kırap manga yönüştü mü? Abdumobula Bras Köpken. Hazırak tosluş bayken, onun da başka Luşan Kutsi. Yani mu şu Sayram, yolu, Sayram Külü yoldan Beyhan yolu kırap manga yönüştü mü? Abdumobula Bras Köpken. Hazırak tosluş bayken. Sesi malını aldığımı az zırak dostu şüphekken likim belki dostup getmem doğu. Abdunum rayolluk Jongyi Doktorhanistan etrafi Yütyen kutsi, Hoten kutsi, Huanghe yolda hazır Abdumobula Bras Köpken 10. otur mektabından aldığımı Abdumobula Bras Köpken dostlar.

Meytan nömer sıvayka tursun canstam. Meytan iki mavu cinko kuan ben bensi. Şikimin 15 yılından ki ben bensi gemuşuna bir karapa sedepte. Onun başka mavu çiçün baki şikimin 17'nin çiçün. Şikide 5.50 çiçün. CVT ma hau kuan nuskısı yenemuşu. Alaydı nuskısı ya.

0: Olsun Can Stam'ın kalan uçurularını anla bakayla.
1: 2016'ki mini kasolette 35'ten 40 mı atırabildi.
0: Hmm.
1: 2014'ünki sıkıda Bırdalta kolkot yaptı. 10'dan 15 mı atırabildi.
0: Hmm, buldu he. Tursun Kuan Bey.
2: Ben müsündah yaktırıp anlalıp ne?
0: Oy rahmet.
2: Sinan müsündah yaktırıp anlay ne?
0: Makul rahmet, devamlık yaktırıp anlan. Mehmet.
3: Yaşın çağrı yasakla, may yol kevri.
0: Hmm.
3: Başı... Bak davran işçik. Bak daşın, davrandaki daşın çöküştürdüm ki... Udadaki yenirki çayıcının ağzıda bir motorden... Şadla yoldun ötken motorken bir maşini sokuyor. Başın onlıktan may yol, eğer derece tutulsak etti.
0: Hmm. Şunan dursa yolda mağa vaxtıda bir avaylap, etrafımız kırab, mağa iliye. Katına sakçıları berip oldu yakıcan. Buldu, rahmet begem uçurunuzga.

Mavo Ahmetcan'ın dostumuz Çongan Çiçin Nül Q07 degen maşinasını sorapsız ki hem de bunun ki itibar kılınıp bulan ki bahasında buraya 111.000'den şu 169.800 yani geç bol ediken hem de bu şikil nuskuda ol ediken yine çadiyen şu kundun çıkıdı bu maşina birisi 1.5 L motor birisi 1.5 T motor saplanan şikil nuskusu bu 2025 yılı nuskusu 2026'dan artık çıkmadı. Әмін еңі тіпті ке мүші чаңан чи

0: Yuan avtomobilning 206 avtomobili rasmiy e'lon qilindi. Men yili ma e'lon vaqt top qolay debdi. E'lon vaqtining keyin sizga shu Chang'an Qiyuan 206 avtomobilini to'g'riliq bir uchurni akagan do'stlarga shuni yetkizite, ya. Garbi çok yürüktü maşallah köp yansıyan yoldun Şinhua Şimali yolu karap manganda deydi bol daya. Tursun Cansam'dan avazı kuşur bakken la pakayla ya.
1: Şimal 18. Tarun Suhan, Şükürü Beşliğinin ki Vuselyan, Neşil Atrabı Şuruan'dır. 85'ten 90 bin atrabı da.
0: 85'ten 90 bin atrabı da çıkıdıkken cuma.

0: Дария сахили су амбры. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, Чамы yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmezlik gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısı sandırın. Navada birerisinin suğu çüp ketkerliğini köysünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekirmen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap giriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp, ahvalını məlum kılış. Төртіншіден, екін әтраптыки чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хатерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Давамлық вешен сұпымыз кеген ұшырлар қарайлы достлар, авазды құшырлардың жаулан, жаулан қақ, яқылан.
2: Жаулшыры достлар, ама давам белі өмішін, мейрен ұлтыра қарайынан алды қош үшін
1: Makul buldun Nur.
3: Taşı yıllarım koşuyorum sıra bakken taşı yıllık yokan Nurgol Gözlüğü'yü geçirip meşiyor.
1: Buldu he. Abay Ahmetçe Mağa Çiyen 2006 neçip bul çıkıdı da bizip siz ki amanda. Abay mu sizge Mağa yetküzdü mu uçur ne? Çiyen 2006 aptı mu bili 7. ayın 15. günü ilan kılındı. 9. ayda resmi pazarga çıkıldı. Hazırca tıkı Organ tarap şu setiliş bahasını ilan kımıdı. Hem de tahminen mülçerlenişçe şu 150 bin'den 200 bin etrafı da buladı kendimi. Hem de bu mu şu saptokluk nuskusu ile mi şu zın çınşır da bir şıkkıl hareketlendirik şu küşü sistemi sabahken bunu. Abay mı şu Nakşilan anlığa baktığımızda Tursuncan Ustam koymuş bir kanca abdumobil bağlıdığı abdumobilini evet beğendim. Yeni mi şu tan, biyadi tan, onun ki biyavcı senlin ba, onun ikin bek yinglan, boğma yiyişi bile Audi Eba evet beğendim. Kini bir, bir başta anlayla ya bağlı abdumobillerini.
3: Şimdi 25'ten 25'inki biyadi tan az yerlerinde.
1: Şimdi 15.
3: 1.63'ma atalım.
1: 2015'nin Tursuncan Ustam
3: 2014'ninki Biyozi 308 Bırdağ'da kolpot yaptı 8000 kaya tarafına 8000 2021'ninki 5 yılan vardı 5 yaptı 35'ten 40 tarafına 2021'ninki Boğma Biyarova yaptı Macinan Bazar'dan toplarsa 63'ten 70 man tarafına
1: Audi numarası var he? Abayk biyadi tan 2025'ten ama 2015'ten ucu mu? Aşkına hata kör vaka şeysi durusun Can Ustam. Nur'dan avazı kuşur vaken.
4: Sılkarı bir ete Goyalı koşuyor işte ravanken. Goyalı dükkan normal gaziyet içine tımaşıyor.
1: Buldu rahmet.

0: Turhan'ınki Orkut Erp'den maşallah Selçuk geldi gavuşlarına obli kim can evet to. Balam mı o bugünkü faaliyetlerini tüketip tamak elip mağdım. Yolla tosa. Ya amik balırım. Bu kızı falı iken bu. Ya bu usulünü oynasa buludu hem de bu kızlık de bu hazır. Bu bu mego kabul kılamadım bu usulünü. Sonra çıraylık oynayıp da lakin hem de ma şarait uğrun taz toğramaz da bugün kaysı musabaka katınışıp tüke edi sana elik mıdak çambaşçılık boks musabakası var o da boks çambaşçılık mıdak sen de adam dokma şunun katınış bulup musabakasını tüketip aşı hemiz uslu oynayıp ne kutu taz kızık şu mu ben koş kip bir kıl kemigende kıvatı da bu iş ustazın gibi ağlamak marakın ilham Koşunu bulup oturmaz Şireli. Şireli ile yani. Mene Şireli ile koşunu buldu kendisiyle mene. Şireli ile koşunu bulgandın şu Aksu Tuğay yakışı. Ma Şireli maşan üye yaptı. Bu kod kod bir adam bu. Şimdi Huan Enlu, Şikin Doktor Khan'ın ki arka tarafı da maşallah selcek diye uçurun abdik kim canı evet tuttu. Aşı digen numara telefon kısın aç karan aşı. Tuğurdun zakkas kılıp en muhabbuk bağda en yakışın nimelerini. Alalay sizci maşan mısınız telefon kıpır kına. Yaxşımsızlar, riyasetçiler. Oşurcan bek ihtimad oxu laza xalsi əmmisi gənclər cəmi nim qızla xalqın soğudusunu qığıl qoymay 10 man deyib. Qızlıq bal ikənsiz deyib meydi qız. Şu aşdaq qəmmis aşda deyə. Yeçit qıkənsizlər deməkçi mə? Hə. Aşdaq demisin mən xata gəqmədim qo. Hazır aqsud işləri qan tursa, hazır bu yer tulmaydı ki onun bekarını bekar ep qoysa bu yer pul çıxam çıxmamdı. Yerde par pulu çıkamdı çıkmamdı. He, aşın töylep mağdığan gep dursa. Keldiğe vaxtı da amamdı o ne. Kelemdi kemmemdi tek onu yine komsa. Beka adım beka. Oran tapkan pulunu aşıdan kaçtap tüktü etse. Bulam da ben bana anlıkçıda tırıp durup mündak dep koydum. Siz mi öysat daha okşumam siz karganda. Kızlık mı? Adem tıllap. Baya duyundu birisi, açtık burada hem de yakın anlatıyoruz hem de. Aşı çak çak, siz pul tölüme yapsız. Degen de aşı ata ayıdan pul tölüge yiyirim, resim tat deyip. Çıkırıp, bana ben tölüdüm 374 koy deyip onu köstüp. Şimdi ben, siz a pul tölüme yapsız degen yer gibi, rast tölüp de ben köydüm deyip, deyip koyun ha deyip yalvurup. Oyna kıl deyip. Uçurlarını yeni yanılayla. Ubul Kasım ka uçurunuz.
1: Görüyoruz ya, tüttüğe hoşuza yakışılı tesuka.
0: Ben yakışı ya.
1: Kaştaş şehirde yolu sürüversen Kaştaş şehrinin kaynak yolları her iş birlikte bana.
0: Buldu. Bu la deydi pulunu asan tapındık liki ürümcünün öyeyiliş arzuyumuz bek küçüktü. Şunu aldık deydi. Andın öyü bitken de moşu uçurcan digen bir balını bir başlap kesle. Birinci bulup bir mihman kovalaylı edip aşta dedi edip. Ya meyli. Mihman kovalaylı. İş kılıp aşağı verip şu aynı vakitte bekerek tostunuz olmam diye biz ne edip teki? Bunda hoş uyup ne yapıp demdi teki?
1: Ne ama hoş hocam, üzüntüsün bir uyaktaya bir yöntem anlıktan bulandı mı? Bir yıkımız karanda.
0: Hoş siz kulcu tostunuz bu ürümcü ne yapıp yapmış kılsayız? Öy aman ondak mundak demedi. Şu. Sizden ıhlasına anla. Rahmet rahmet rahmet cimo rahmet. Biz mi çak çak deyimiz ey? Biz mi çakçak yap, silahını gibi yakın görüp, silah yakın diken gip köysanlı biz mi şu yakın görüp deyimiz emez mi? Silah gibi rahmetçim o, kolluğununlağa, yaktırıp anlığınınlağa köptün köp rahmet. Yakışım silah, riyasetçiler. Bu şu yapmanınki çöpünü dükkanda, dükkanda satıdık ya hazire. Onu siz o hemirini yoğurup, yiyip, onu yapma kılıp, ondak mı kılanmaysız o şu yapma, yapma kısmı sel. Teserek ya onunki. Açtık gene dükkanda teyya şu yapmanın mı hemirler ba de başta dedik o Roşengül. Yakışmışlar Kaşkada hava uçuk azırak sıkı men digen aşında köp kırlık dep koyuna uçurcan. Ben onda değil mi de? Ben köp kırlık mı musam? Üzerimdeki kayısı işini en yakışık kılalaydı kallığımda mı tekirdik? Bilk etmeyi mesela dikkançılık, çarvıçılık, kette bekiş, riyasetçilik. Yağışçılık. Bu çılık çılık. Taz okumayı mı tek birisi de tek mündak bir ne okumakan tutsam. Köp kırlık tep koyduk tek. Aldı bilen bir kırını rağırız bile hep onun ikinci adın kağın kırlarını bilisi buldu. Onun bilip, manın bilip, hiç demek es katmayı, işte yüzü yeni kamlaşmaydı diye. Nur.
1: Şeyhva, Cenab-ı Yollar mı koşuyor musun? Maşin azraf köprükün tutuşuyor.
0: Maklı.
1: Vahvi körüp ne olsa koş diyor musun? Maşin bek kök satına çıkın ulan bakayım.
0: Oldu, sayılı Cenab-ı Şimalı Karapman'a yolun içtiki, muşu hıbi yoldaki maşını ürülüp gitken, yerden başlayıp sucu yolu körüge geçen maşınla intayın köpken, deydi maklı.

0: Karşı Donlu Tuğda Aybasu Habibi. Ma Sayyulniki uçur keşin ama aldı bir maçını öyle getirip de şu sebepten bir suyu maçından birisi sel tezerek aydıp etken bu maçını öyle getirip de şu sebepten ma yolda tozlu cehvali körlü getirip de. Sel turup katlan sakçılarımız kese ama şimdi bir ekese onun için 10 yıl için mümkün. 13 buharlıkta çokum tosuldu bu yol. Ma Sayyulun talap meyen için oluşu atkan anlaşılırımız. Başka yollarını talap meyen yani oranı kaysetsenler Sayyuli Cenüp'ten şimal taraf karapmangan da yolun işte Hıbi yolu böyle gidiyor ki aşağı böyle de maçın öyle gitti şu sebepten Sucu yolu körü gidiyor ki maçınla yakın bek köpteydi Müştak ki Muşu böyle ki tallap meyan işte oluşu atkalla olsa ayrılıp ütkesanla yakışımken şehir içi yollarını tallap Rustem
1: Örüncüde burun motorunun sonuna razlamalar yakışken tu hazır çiçek falan ben kalıp öyle gidim Mavo, minik mazhanzı bırakman kalacak. Oo, o. Şimdi olduğun elimi bitir çekti ya.
0: Bekleyiz mi?
1: Neyi diyen hatlarla kapalı. Ya şimdi o şöpcem yolu söyle başlamış o. Miren'den aldı. Kabahatı satıp sana koysun ya.
0: Miren'den aldı. Miren'den aldı Bektozlu gitti o. Miren'den aldı. İşki koy işle diye de Miren'den aldı Bektozlu gitti. Bunun tesirlerimiz itibak yolu oldu o. Andama Yinşan Şincan'ı aldı buldu o. Andı ne? Hınçanın aldığım şeyle, hey, hey, hey. Tosuldu avşayda.

0: Dikkat kayıt sol tutuyor.
1: Kaydı sol tutmalı, sürekli kontrol et. Valla
0: Şu.
1: şey, sağ kapılı titreşten sebebi de bunda şey, ölü titreşten okuldu, çok oldu.
0: Şu.
1: Sağ.
0: Dikkat kılaylı, dikkat kılaylı. Bek dikkat kılaylı.
1: Kesin,
0: Bir hatta
1: sağ
0: da
1: olsun.
0: kurunca.
1: Sağ kapılı.
0: Hua Guangji, koş yolun üstü yollar avan. Buldu, rahmet. Mahmutça rahmet, he. Yadıkar rahmet, Rustem. Mr. A, belge uçturun onları köptün köp rahmet. Yaxşı mısınızlar, ya seçtiler. Lağmın okşaydıgan bir yavuz tavsiye yakın bozanladı. Siz okşaydı ödüken lağmen, kanda lağmen. Şunu bir depesiniz. Ötkeni bir ağıyla bir lağmın okşaydı ödüken bir aşkana vağın diye mağın pekat etimi de. Şunu okşaş kıran. Bir adamın ki temsizgüsü ile yeni bir adamın ki azıra okşamaydı ki. Bezelerle yargan lağmen yeni bezelerle yarmaydı ki. Sizge mındırak mesela. Ağaç lağmen demsiz. Ya kaşka lağmen demsiz. Ya ki. Bu şu. Tarançı lağmen demsiz. Aşını okşaş. Kandıgırak lağmen en okşuğan buludu. Bazarlar vakit çöpü cik olsa, si cik olsa, ya bu oldu, bek okşaydı, bek çık bir yeri doğdu, yedi kalla vakit. Yani bazarlar muhtar az olsun mu, lakin tembi gibi bekerek karaydı kalla vakit. Muştak, bazen camenini az verdi kalla vakit, üşüp kalla vakit, gerçi okşusu mu? Ya şunu okşaşça, siz de telefonunuzu indirsiniz lan, telefonunuzu geçirdi kalla lağmenle, anlıkta çokum dep verdi. Telefon demişsiniz, Özünün ki yaxşı gördü qalağımın dəyə verdi, səltürüp siz bağın ikin. Vəy, müşüm ləğmən bolamdı da binib çıxsız. Onda iş oldu hədə.
2: Uzaqdan təlmirib verdi.
0: Bizdən diyarımızda toxtuma gəp qıldıqan qandaq kəsib bağı uçurcağın dəb. Bizdən kəsib bağı uçurcağın şu. Riyasətçilik çoğu. Toxtuma gəp qılımız programıda ki toxtap qılış qəttiyib olmaydı. Ey, şıkılıp ben bu kesimini kıp kaldım diye mi toktuma yakıldıgan kesimini. Onun başka tanca mı toktuma yakıldı? Hey Apollo va, lağman ba, soğman ba, bimbo ba, bimbo ba, kelle. Özdürgüm iman mene olta akılacağım diye deyip toktuma yakıldı şıkılıp. Açta hak. Onun başka yeni toktuma yakıldıgan kesimler cek. Müşerkaysi telegraf şirketleri telefon aldık Allah'a va, telefon kabul kıldıgan telefonunuzla va. Başkalarının ki dedini anlaydıgan, kesip bicirdiğen dikendek. Gepler lan maşla. Onundan başka yine kaç kesple var da. Ya at kemedem mi geple kıldı? Öyle sattıgan at kemedem ça. Geplam kıldı.
3: Yasmin Reis'in mesela sayılık oldu.
0: He.
3: Şige anlat isterim. Rahmet sige rahmet.
0: Rahmet? Nimge? Tamak yediniz mi? Vakti tamak yancım ama. Ava bek sketti anlıkçılar ama koskum aşmadı da tamak yemeydi kaçtı kımağla sıkıyordu kamusun. Sıkıyordu kamusun bek dikkat kılanla he. Tamakını çokun vakti diyanla. Usuzluğunu vakti diyanla. Andı bek küçük aptap vakti da masırtı bek yürük etmenla. Bek ayına ne bu ketmişsin he. Yakşı mısınlar riyasetçiler. Yeminki gipimini anlamay. Ama oğlu sel oğlunuz. Hem de katılarak yakılan siz dadısı oğandı iken. Bunu siz çıkartan iken abi benim gibimi almayın. Mançıpılık maşını alamazsam mançıpılık maşını da 100 bin kuyla etrafı maşını yapabilmezsem 300 bin kuyla maşını görüp kârız kalemi deydi. Bek açığımını kattırıp bu de. Sizinki hem bekip çoğun kıkıyıp siz bu balığa optomobil epiriş epemezlik ne bu maşını epiriş epemezlik ne özünüz karar kısınız buldu. Epemezsiniz mi buldu? Bunu çö? O balım hem de yeşil pırağı ile pekel çoğun oldu diyen gibi de maşına ile gidek oldu diyen gibi. Kalkın işlep tepip yüzü hep nim kısım bir ki. Ay tapkan pulunuzu ne çeyen bir saklap. Hem de silahım lazım bu kalıga vakitla buldu. Kiyin şu ballağım yeni başka silahı lazım bu kalışı mümkün. Bak aldırıp hem de vedi verip koygan bozsunuz. Katlarak den ben moşuna perime sana. Haydi sen haydi. Tolu ondak mandak gekimi cuma bana de. Bu katırak başka sanılmaz mı? Çoğunla bizden başka kurgan da ekmanda vallahi ne? Gülmanlar rast ko. Bu çoğunla mesela ne yapıyor? Sen katırak başka da git başka mı? Başka mı lan çoğun bulan bir çoğun kıldın kıldın aldı yeni yalvarıp balam. O bak balam siz mi şimdi bir kapama 100 bin koyduk maçta ayda durum. Vay ayda sen ayda bab sana kıl ya bana iyi ada şey ayda ekmanda. Demem size ben bu poğa yakını memez. Lakin hem de mesela bizden çoğunla mı? Şundak. Ben mu şıkılıp kallamdan ketiple kamsa merkez uldan yalvarıp yemeyim ben. Şıkılıp. Şunda mı ya çoğunlar az cepalın tatlanılma o balların bekip çoğun kıkıcı var ağırlıkta hazır kıkıcı. Yeni aş oldu da yalvarıp bunun ka.
4: Ha yok kabriye yemem şıkılıp ben beyoğlu mangrım oğlum. Okulga masinle yeterek

0: Hoş nasılsın? Yeni anonslarını uçuyoruz korsak. Çiğdavan nello yollar avan ki diye uçurunu. Behre efendim Mehmet bu da. Behre efendim rahmet. Çiğdavan nello yollar avan ki. Hani itibak yoldun maçıldı azırak. Köpü işki başıldı. Dede itibak yoldu. İtibak yoldun maçıldı bize köpken. Anda yeni korsak. Mininki ma uçurum karan. Ma o. Şerki aylan mıken he? Şerki aylan mıdır maçıldı sel köp. Mene yılan bağırı mangan maçını muşuyor dedi. Hoşunda olsa kadirli kanlısızda. Bizden hazır bir vasıta 13 üyümüzge Kaşgar'dan bir telefon kapta. Ana bakayla. Yaşım siz.
1: Uşurca yaşım o.
0: Yaşlı dolduz mu?
1: Çizik
0: mi? Kandavalır çizik mi? Çizik mi? Çizik mi? Çizik mi? Çizik mi? Çizik mi? Çizik mi? Çizik
1: mi? Kaşgar'dan salam.
0: Yaşlı dolduz ama çizik mi? Kaşgar beri aldın la şuna ulan.
1: Yaşlı yaşlı yaşlı. Bizim birinci cüborumuz ne başlaş aldı da turvatınız.
0: Ne dedi yaşı?
1: Radyo aldı dedi onu kutulağa bir uçur bir biteyli. Bana Aziz Ana Kaşka'da mazır aldı bilem. Kasır Mehman Sarayı Kasır taamları da Bivas Köz çıkmak diye ne sattır plan Bivas Köz'ümüz başlandı. Şunun için Kaşka'daki dostlarının bu samçaya kilişini Bivas Köz faaliyetimizde tam katmışını karşı alınız. Анда азырмын палет башынышты бурун Кашкардагы найтылык биздин программаларыбызды ажайып сүйүп аңлайдыган аңлоочуларыбыз жетип келген экен, көрүштүк, 90 жаштын бир алкымыз ми кепти. Анан кийин бизге дагы кучур берген Патигүл ханым катарлык ашы аңлоочуларыбыз жетип келди, улар менен көрүшүп, айфаллаштык. Шинчелик бир көңүллүк болду уктурушубуз. Mana muşu fırsatın paydalanıp anda başka Kaşgardaki dostlarımız, anlıgıçlarımı kesen ait kızgılıkla karşılığımız müşkaçları da saklıgaş. Anlıgıçlarımız ne? Bosa bizim bir yüz yatıda Türk Katna Sanat Radyosu'ndaki doyun hem shopping house'ı kırıp, bir vas köşümüzün körüp, kasır tamları da kandak tamakla çıkıdı, kaysı tamları alaydı, okşaydı, anlıgı kasır mekman sarayındaki yapakları kandarak. Jay jayladım, müşkaçları sayacı kemekçi oğallar, саят келди калла. Шуну да Кашкардагы достарым ан өзү şu тамакларын yeп кетип кетмекти болса, Кашырныңки тамакларын тунуштурмыз. Егеш мехман сарайларын көрүп, көңлүдө сан болуп Кашкага багасыз. Ушул мишей кисек болот экен дегендек, анда мындай бир ихтиятлар келсин деп ойлойбуз. Чүнки приядым прияк багасы да мындай илки орун каялки тамак, каялки тамак неймиз, каяна тамак окшойду, каяга түшүмүз деген мыш орун мәсел түшмәсесин бек муимчу. Шуңа анда мушу жаттын анда биздин өзүбүздүн көйгүнү боюнча дусларыбызды мыш бивас көздө экран аркылуу бир көрүп, көңүлдө бир саңкы каштылсын демекчибиз.
0: Элге касырныкы чай таамдар шекерден алма.
1: Kırdık.
0: Acayip bir bezelgen he mındak he? Hay hay bezelgen he.
1: Hay hay bir eyvet. Açtak bezelgen. Eşemet bir bezelip de onun aldığı bir çıktal eylikli çeynek ne demeyiz.
0: He bebek yoğan he.
1: He şunda yoğan mis.
0: Mis he.
1: Doğru.
0: Yes çeynek. Hazır.
1: Sal durup başlığında onda bıstı.
0: He.
1: Mındak leyli Uşurcan.
0: He.
1: Sal durup mu? Biz ma bir vası altı köz çıkıganda köstümüz. 90 yaşlık akımız. Kutu bulu pensiyeye çıkarken. Andı mavu, dikendikini bizi saklap durup da radyoda anlap mı muşu yitip gelgenken. Muşu Ömer Zekam'ni, Ömer Zekam'a ben telefonu bəsəm.
0: Buldu.
1: Azıraq bir paranlışı bə, bir gəsizlerine bir anlıqçılamı bir anlısın.
0: Anlısın, anlısın, anlısın.
1: Bu nemirgen cengi var değil mi? Ema 90 yaşlı akımız yitip gelgen yerde.
0: Şöymez mi?
1: Kapayına ya kakşavadın mən. Abu ne mi o dedi ki Abdurrahman son kişiye okşar, şimdi karvay sarvayla okşar, keçik etmeyim hemen de. Bana da çenge var. Ay bana da yukarmalım dek mi kaçmayayım hemen dedi cimur bana.
0: Yukarı da ki doğru. Hem mi bildik ya?
1: Hem mi
0: bildik ya? Bildik ya. 90 yaş kırptı bana.
1: 90 yaş bek özü titik canlık. Çünkü dikni uçuk aşındakken bu akımızın. Ondan sonra telefonu verdim.
0: Makul.
1: Anlıkçılar bile bir görüşüp paranlaşkan şeyim.
0: Buldu buldu. Yaxşım siz?
2: Hoşumcan.
0: Vay yaxşım ha.
2: Mende salam.
0: Vay bizdim o sizge otuk salam. Bizge atı yolluk gensiz.
2: Avaz yukur.
0: Yak yak yak. Avaz yakşı.
2: Yak çelgimiz. Mende salam.
0: Bizdim o sizge otuk salam. Bizge atı yolluk gensiz. Atı desek oldu gensizde.
2: Mende bir kılgıçı ettigen radyonu anlap. Mışayge orunlu sorap var. Atı cevap verdik elde kodisa. Orunu denla dedi. Kesirini bulala dedi.

0: Orada diken size adıcan cevap verdi. Kabine etti. Verenla işte kirala kirala de. Ağam teçe bu sıkıldınız. Şimdi ağlatmaya tıranmaz kirep. Şikayet vurun kilovat tükenin lider köreştim.
1: Cep yakışıptı.
0: Kalkını kollayma. Kollanı bahar.
1: Rahmet rahmet.
0: Halkçın. Halkçın.
1: Rahmet rahmet.
0: Lezzet verip mesela yakışıyoruz. Yaşı ilmini verip.
1: Rahmet ota rahmet.
0: Ondan verim. Ben bir tek çok atça. Ben onun ismini bilme.
1: Rahmet.
0: Seni darlıkan ağlasının meyleğimi yekenden badamdan tatma. Mektu. Demeyeceğim var mı? İlgar müellim var mı? Abdurrahman. Kaçadık adamlı var mı?
1: Karabayla
0: var mı? Şükürlüğünü aldık ha. Men çıkaydı. Doktor yesin de. Bu şeyi açtı. Gipinizi alıp. Razını koyup kirep köreştim. Ben için çunkur salamlı malı elip barıda cürkümünü sizgim dedim.
1: Rahmet, rahmet.
0: Yaşlı bilenle, bizlerden hoş, ettiğe odan teşekkür kıldınız. Sizin arkadaşımdan tepki geldim.
1: Rahmet, rahmet, rahmet, rahmet.
0: Yazarlar onunla güreştim. Şimdi köygendek buldum. Ama hemen onun ismini bilme. Ben de salam.
1: Rahmet, bizden bu sizge salam. Salamet bu sıla. Müştak etuvarımızın kıkallırığı nait hoş olduk.
2: Hoş hocam, yakışı mı?
1: Yakışı durdunuz mu? Oy!
2: Yakışı,
1: yakışı. Oy, yakışı bu.
2: Kadın Patigül Hanım.
1: Patigül Hanım, Patigül Hanım, yakışı mı? Yakışı durdunuz mu?
2: Yakışı, yakışı, özünüz için.
1: Yakışı, yakışı.
2: Bana bugün. Meylen tep aldım bu.
1: Yakışı durdu, yakışı durdu.
2: Zöhrev'ni. Murat Ozyalı'ni. Kadı Yel'ni. Meylen tep aldı. Bana Ömerci Akan 90'ı idimdeydi. Mungdışım otladık.
1: Yakışıptı, yakışıptı.
2: Hem mınılının teni salamet olsun. Biz bize kollab otladık mına.
1: Rahmet, rahmet. Sılımı salamet bozla. Telleri salamet bozsun. Bizden etvarımızın kıpaşayık atayta izdap beriple hoş bulduk. Rahmet, rahmet. Ömercek'e rahmet. Buldu, salamet bozla, rahmet.
3: Buldu, rahmet. Ömercek'e. Çakçengi var, kızgın, ait astip. İşkilime bir yüziyeti de tüt ne acayip jürük bilen tanışaydıgan ağın koçalarımızın kəgindin hoş bulduk törüp, müşünce hoş olduk. Onda hosta ahbayı digendek, bivas sözsünüz ne, dostlar, ameli erkekinle bilen, kollar, kişiye kirip, körsünler ne kızgın karşı alımız.
1: Elbette Kaşkade, Kaşkade Zühre demiş, vaktiba ağın koçalarımız azdıraş kasırını aldığı basa imkaniyet bulduğu, ha körsü imkaniyet buldu.
3: Ha, buldu, buldu, oy, müşer tinti ocağın, bey çoğuk.
1: Kârı ya da.
3: Vay bu Abdullah'la Tinti Hocam diyen emisin uyduşup şunda peyze çonkavitsi makyası buludu. Maşin çok kolaylık, içkileri çıraylık, tamakları acayip okşaydı. Analikimi de biz bilen bile şu kasırının için ekskursi yakıludu. Oturup bile tamak yeriniz, kızalınız, muğrusunuz gendik.
1: Şu şu anda ma başka bir şimkan itibar bu anlatılırmız saat neçile etrafı da doyun şüphin hamda asıl bula bizdinki?
3: Bizim anda hazır başlaşka tayarlık bulduk.
1: Onda olsa dikkat kıptusu oldu kendi he?
3: Hazır dikkat kıptusu anla.
1: Onda olsa memi dikkat kıp durup, memi dikkat kıp durup müşede. Onda dep koysam oldu kendi he? Bu iç onu dep he?
3: Vay siz bir uçtur bir iletilen.
1: Makul makul makul buldu.
3: Makul.
1: Cepa tatlanla hemse. Zanlı asranlı ağ sıkı tıkan mısın tamaklı vakti diye hep hemse cümü?
3: Makul hemse. Ye ye mene.
1: Biz oldu mu?
3: Makul.
1: Makul hemse. Makul. Makul. Hoş. Makul. Hoş. Qadirlik anlıq dostlar, əmdi nəcə vaxtın bir mu anlıq dostlar qovçur bir kivatımız. Şincandaki ən isil təmini izləş yürüşlük paliyyətimizdən ki, Qashqa bekitidəki tuncu meydan bivası görsütüş, Səltürüp başı qəsirdə başlanmaqçı. Şun əmdi vaxtı bağ anlıq dostlarımızdən ki, şüyəgi berib qəsir mehman qazdırıb üçü. Körüb getişənlərini qarşalımız. Əgər vaxtı yox anlıq dostlarımız uqib qasa, İşkisi yok. Bizim basak oldu, yarılığımız sel, yırak hop kaptı, diye anlaştılar hop kapsa. Onun gibi işkisi yok. Kandaklımız diye vakti da bizden doyum bilen şirpin havada kırıp köy sanla buldu. Ben hazır iç karab turlatı mesela turup uçur bir yerimizdeydi. Oğlum başlaş hazır teyarlı kıvitip de. Sel turup şu bir meydan bir vasit körsü elip yarıldı o vakti de. Körsü anlandı mutkulumuz. Hoş kadarlık anlaş dostlar programımız devamlaştırmamız mafçurla ne bir yanılıp en yanılırdan başlayıp bir köreli ya. Bugün işlemigen bolsam men bu nah meydanı berip qatnışarken men əpsiz deb hiç kisi yok. Sel turup bir kolaylık olsa doyum ver şipin hağı kirip körüp denzen kılıp göncü kılıp inkaslarını yezip Ayko belgelerini yollap kollap koysanız mı? Şunun uzun bir çok kollaş. Rahmet.

0: Dediğin iş yapar bu değil de değmez hem de bu umumlaştırıp deyirken yapamaz mı? Bazıları üzük ama yeni kılgan kılgını kılıyı verdiken. Çoğun ya deri izin akla taşımaylı. Ya bunda kımman, anda kımman da desek, inik desek ol takip ne. Hazır sizin açığınız ne, hali keltege okşaydı birisi. Peki neymiş kıp keltegini bilmedik de?
1: Donka beyle o yollara karşı işler aman.
0: He makul, buldu. Rahmet, herkes bir ekledi yeni yolu sürülür olsa mol mol bir ekmeğin alacağım ha.

0: Ha bir anlıyorsunuz, kosuğunuzu açtı mı deyip, yollalı verdiniz, ya açtı. O, hem de açmadı deyitsem, iç getti kosuğum. El sap durup, lakin çıdayım hemen onda birer iki saat, kosuğumu iç kes birer iki saat, çıdayı alayım ben, o işten bulmayayım ben. Yani içsem şu buru, yap bakan tamakını yayma çıkıp içsem, buluyverdi o. Tamak, ba, tükep getirdi, iş yok, karakamdı şuna. Sekiz kıtım yollapsız, kosuğunuzu açtı mı? Kosuğunuzu açtı mı? Deyip, hazır cevap verip olduk, hem de yolluman ha, hem de, başka geplerini yollan hem de. Yani nim tamak yiyiniz var deyip yolluman yine hem de kosuğunuzu açtı mı diyendim, özge tıklam. Ben şun daha da o yolları yollar aman ki diye avuçlarını Abdülkahar efendim evetip de. Rahmet Abdülkahar efendim he. Rahmet sizge. Yani ben dadamga 20 bin koyluk bozumu maşin epe desem özün işle pul tep ol dep onu mu de. 100 bin koyluk maşin ep bire sen o ile bireydiz onu mu gınni abalının dep Ruhuz efendim o açık yaptıcı mı şu. Okşamaydı ki şu. Yaxşımız dedi. Bə, bubdu ya. Ma bir anlıq dostumuz məni ma o digən bən şey yapsız ya. Toydu ma şunlar qosunuz, mütəllib. Göç vazırdan aldık yollar ravan digə avçırını isil təmə vətib da. Isil təmə rəhmət. Bu ömrümdə ağınım bulam bulalmıqdək mən mən. Şuna tamaq yigim mi yox bugün. Uşurcan bilən bu ömrümdə ağın bulamıqdək mən mən. Şuna tamaq yigim yox. Nemiş qondaq ağın bulamayma deyisiz. Qandaq məsələn? Ben sizle ağayını bulmayayım dedim ben. Lakin şu çidisiniz ağayını bulsanız buldu. Ben bilen ağayını bulan asla sen kılıkları bu çidimayı ağaylıktan çıkartıdığın mıdak işleri var. Ben bazı geplen tüz tüz deyme. Bu mıka yerlerini uzup kıyıp kalsa mandak mandak cahitten bulmayın kesin ne verdim. Dert lan mı? Onu onun ikiye naştak. Yüzü yürüp lavandım naştak. Niye kovdan kılıkım var. Karmayı götürüm körge garipten şerikken nankhu yolu çıkışı yığızdan başlapla tosulup gitip de. Dike avuçlarını Mehmetcan'a verdim de. Rahmet Mehmetcan. Kuçağı da yol kavrayı ama kuçağı ihtipak yolları şimaldın canım kaptı mı bulla bek göğüptü gavçanı kuçağı taksiye vettip de bu oldu rahmet. Onu yeni karsak ben öydükülenim o kavrı yok. Özüm işlep ağan teke maşinam ne öydükülenmem burma açam. Mağmış o maşin aldı pulu yürüp akın yok. Ben onda değiştim mi petin almayayım kokuma. Sak mı ya sen deyip çakırıp açık bir mucu gelip koydu dün. Hazır kayıt varlık haşlap ketken pulun isa atın bir çıkağı tutsan da hıcılı olup da maşın alma degen toydu kan yapandın. Seri kaçtan birini beş sık kavap yap barayım o depsi. Rahmet rahmet özünüz yan. Öykürüp öykürüp etken tamak neyim ben. Vay emdi bir 20-30 anlı birleş posunuz açtı mı dep yollap ve bu aldı kılınla çoy. Nur Ahmet sonra keserliklerinin numarını yollap peygam bosanla dep karvan tor taksiye dep. Daha bildiği anlaşla bir kolaylık olsun yollar peygam basanla yaptık ya bizden bu yedin telefon numarını görüş imkanı itip olmaydı. Şunu test geldi. Nur Ahmet sonra keserlikleri doktor kanıt. Nur Ahmet doktorun numarını yollar peygam basanla değil. Onda yeni karsak. Yakışmışlar riyasetçiler. Ben hazır bir lağman bile üç camiye de yap çıktım. Çınırak yemsem kosun bek içki dedik ya özem uğruk bulmuşsa. Birinci camenli çıraylık bende, ikinci camenliyim daha kara bende, üçüncü camen desem kapıgın içip koyma, kara mı koyma dedi. Kaysa aşkan şu da kıldı. Üç camen yiyken bozsunuz. Seyi ve sinin suyu içti mi sen yıkılacak ki he? Bumsu bazı aşkanlarda bir camen ara yetti de içip kalkan sen, senin suyları. Üç camen yetken bozsa senin suyunu hıl bir yurtta.
1: Yumuşak, yumuşak, yıldırma başlıyor, yıldırmanken.
0: Ya makul buldu. Rahmet. Benim mi ağınım yok aranla. Tuluksuz da bir lokuğan işki adışım bahti. Başkalar oğul başkalar oğurluk etti. Benim sizde kipim sel uçuk. Şunu ulan. Ula beni taşlaplam. Bu bombaylı kan demek edip ketti edip. Amangül. Amangül le. İşte bombaylı işki ağınınız var yetirdi. Birisi on tarafınız birisi sol tarafınız durup etse. Balırınızın toyunu mu kılalaysız? Kağalarını uruhtu kılalaylar, kıvetmem siz. Üç cami yediğen heridadın keşkice bir oldu yetisli kirse etinden başlayıp aşkanını takaymıcım ama ben bulsam. Kondak yiyenle cami o adep. Üç cami yedi ey. Bazı aşkanlarını küçük bir üç cami yemiz toymaydı adamın kosuğu.
2: Beijing vakti saat 14. Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джелил Уқандыда күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аңлауатқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының түшілік еллеріңізді біз әмірі программысы. Программымызды шылты пақалланың әмісі мақтайдыған дос бұрадарлы бір-бірсек тәвсия қылдыған Исіл Абдул, ФК Абдулры Алахайда тәліп қылған.

0: Ошондо саңлуустардын кээ учурларын яңылап туруп, аң яңылардан баштап аңлайлы баазы учурлар вакытта чыкмаган болсо, хапамай кайта, эмир көп мелган болсоң да. Мамача.
1: Жаны энди затапмай бир чөкөтүп кетип чыктым, барады.
0: Биз затапмай.
1: Ар кичиганда чыктым менге.
0: Ээ.
1: Казан бир астан кансыныза ашасын. Чыкылып калды, рак согурашчу.
0: Ээ. Evet canım pişirvake ekegen jamengin pişirva deydi cuma bir çukul ekelkesler jamen degen jamendek ekemem de cık cık dep bunda deydi cuma. Yasım sen Maviye'de bir dostumuzga yük basıdığan sençe degen maşinin ki bravosunu aldığan yeğen izlemek ikeyen boşu bildiğen çopur dostlar bir haberini vegen bosa deydi makul. Anlı uçlar bir haberini vesun aç sancı terap dedi. Bir mektepte okup aldı onu. Sancı terap geçkıdığa yol boyu dike bir mektepte. Numarını bildiğallah bir evet bese gengo balan. Biz sizge yollap bireyli ya. Bir yakşılık kılıp açın numarını bir evet birin aç o kişiye. Ben doyunlu yakı şüphin kaldın tapanmayı vatı ben kandak. 177 tutma bizden kuşun şüphin kaldın bir şeyden çıkıramaz mı? İçin ha ba.
1: 177 tutma yol kare. Şüphin altayın gözde şüphin şüphin
0: şüphin şüphin şüphin. Boldu makul. Bez bir aşkan dikili aşı camenli pek az verdi de açık kıvatı şakır canına ama. Muşu ısıkta bir muci deyken sürüp mu sayahatke çıkıp atkallığa bilen bir paranlaşıp üzemge sel bir bahane teselli tepip onun iki ben mi bir sayahatke çıkıp baksam neyim bola deyip bir uçur yollap da. Deykeniniz kallığınız kırvelip açtık abda yaşayamayı otam ses. Boldu oylumağın onu bir iki kül oylusunuz boldu. Ben sen 14. yıla deyken kaytırdan basın 13-14 iki kül oyla koysuz. İki kül oyla ses. Onun iki onu kallığınız kırvizu atsanız digenden o biz digenden o. 10 yıllık DQ almayımız bundan 20 yıllık, 30 yıllık, 25 yıllık DQ aldıgan tosa kıran. Siz o DQ'nı oylap yaşaymadısınız. Kanda o unt gittin ondan DQ'nı de gittin. O bol diye be. O ya bir birer yıldır tükaydıgan nesip emez o. Tükümeydi o DQ'n. O sizin kıyırtı yıktı. Oylap baksam yine o DQ'nım. Ben 50 yaş 40'a baktım tükaydı ki. 20 net yaş baktığımda ip tükenme DQ'nı. 50 yaş 40'a tükaydı ki de. Kızık işkence mi olmuş bu oyusunuz bak o. 20 net yaş yok. Taz kubda baktığınızda deyköyü bilip. Deyken tüyüye baktığınızda aşık kılıp. Ne yapıp kalırken sizde. Kızık. Oynak. Benim 50'den aşkan da tüyüye dike deyköydüm. Şunu ben oylak etmeyeyim ben. 13-14. Yılda işki çizlerle oku oylayayım ben de işki gün ayda. Yeni açılgan mikmallarımda lağmen, soğmen, polo, tamaklağımı çıkam diken bahalır. Bahası muhabbetlik lağmen, soğmen, polo yok. Polonun çok kaçlık buluşu mümkün hem deyken. Ama alıkı belik, deyimiz, erkıl, mesela erkıl, seyle, korumula ço. Andın, kumulunu nimistelik yapma. Kumul yapmışsa, digendek aşındak mı da tamakla

0: Bazı muvafık cuma lakin okşaş derecedeki başka maşınla anin maşınla olan değil mi ango? Aşkanla olan seçtir vakta bazı muvafık. Ma Nur Ahmet sonra keserliklerinin bir mi numarını bildiği adam yok mu ki edep karavan ortak. Aş yolla pemse yolla mı değişkem? Andın bir bala yurtudun Ürümçi'ye işlegilik hep yüzü pul tepip bir motoni 32 bin koyga ip vay vay tuş beymey tuşup bir maşınıga sokulup bul bul goya hanım sırdaş o bomba de a gapını anlayan mı dok bir anlıgıl bomba de inak bombay kaptı kaytayan bir kaytım ha men toy kandım o öydikilerge pul demigen öyü ağandım o öydikilerge pul demigen maşına ağandım o öydikilerge pul demidim bekip çoğun kılıp put kolumuzun sağ salamet boğandı ekken kağın özümüz kıvatımız o çoğunlar sağ salamet durup bese açtığın özü bir bakit ko deyip tem kası şu emes mi şu şu ben mi sizdek öyleyim mi dikin hem de sizdek kılanmıgan bosam mı dikin sizdek öyleyim de Nur uçurunuz.
1: Yolhar bir ülkem ama yukarıcı yollarım koşuyor Müslüm Aşık'ın ki fazlası kısaç parke meşk parke sandırma gazıyız bu çeşitim aşık yok.
0: Bu oldu makul. Ben 50 yaşımda olgan deykenli 70 yaşta tügeydi. Deyken tügüse andın koydudun sayı etlerge çıkıp. Tabi. Mehmetcan.

Sənin bu qaz qaçış punktunda qaz yox gəyəndə qovçan Absalam əfəndim evet. Ma nim toğurluq. Bək dep getibçilər anlıqçılar. Ma jamən toğurluqçu munda qaranlı. O aşxanların mı çö çöpnü səlcə qıraq sepəgisi ba. O çöptə o çöpninki pulumu bək çıx pulub getməydin ha o bir qaltı bunda degan nurgun çöp çıxıdığan nəsə o. Onun pulun bək çıx qıb getməydi o. Səbəb ısrapçılıqçu. Bu əmdə biz toymaydı kənmiz diginanla bilən. O aşxanığa siz kirisiz, o Tursunay kirdi, Mahmudcan kirdi, Yasin, Cesur, ondan o Dilber, o Hulqar, Osiye, Roşengül degen deklam kirdi dağa. Ular bir çük tatıp quyup, semirip ketme dep yemey aç çöpünü aşırıp quyup, tolasta ısrapçılık qıp ketkendik ekan şoğa. Sel çöpünü azıltıp Selip, onun için camende size çıkıp yereyli. He, dep, mandak. Tanışı genelse o. O, bu şundun tecep kalaydı. Ooo, çöptün, cık pul tecep kalamaydı bu aşkandakiler. Pul tip gitmeyeli de tıkınmaydı onun. Mandak ki. Bak saat genç çağda aşı, sevgi sağan işki tal lazı var o. Sıl yemeği de kan, arvi de kan lazı. Aşı lazıdan bir işkin olduk. Kemse asa, töt camen, işki camen gelemi ki. Aşının ki tecep kalan pulu. O sırap bub getmişsin de başta kıldı. Rızvangül rahmet, andın mağı, Ubulca rahmet, Nur Ahmet'in ki telefon numarını evet bir yürütüler rahmet he. Kaşkak bağımdıl, Adılcan bir de Zühre Adem bade, Zühre Adem, Adılcan içkisi bade he. Mıştak yap şuna, camenin kokmayı devir onu kosa onu toymuşsa he. Camen yeğil depçe, devir onu kokmayı cuma.

0: Macara diyor.
1: Ya sen para alman dostum. Ben bunu yıllar böyle. Bazen ama adamın parasına çinçiş sonuçta alıyor. Paranı. Cep bunu.
0: Bakalım aday oldu. Buldu. A numar geldi. Hazır onda olsa gengi obalan a numarını evet ben doka can zeyce aldıgan. Anlıkçımızga mı şimdi numarını yolla pesiniz. Alaklasın ya. Narak etmeyin akşene. Yaxşımsızlar riyasetçiler. Meninki sualımıza hem de cevap veresler. Birimize. Da karsak sualınızın şimdi. Maşınızın rengini özgert pop ses. Hazır sırla pop ses. Şinçi ocağındaki resim bile okşamaydı. Onda olsa düşen bir günü siz. Maşınınızı neyde verip. Motorlu katnaş vasıtalarının başka bir oranına basınız. Resim tatip. Şinçi ocağındaki resimden ama hazır kaltı ile okşaş kılıp verdi.

0: Doğru gel kılınız. Aşbezler anlavat. Anlaydı anlaydı anlavatı da zor. Anlaydı.
1: Demesini uçuracağım. Gayet kaldı.
0: Ebo de. Bir
1: bekle aşbezler. Kim sıra size dişken sıra. Dağmen kat açmayı diken. Onuma nasıl onuma sakın. Dişken kayakalama olduk. Kemi selmürüm.
0: Cuma ben gitelim mi rüpten ha? O mu bir onaysız iş doğru ha?
2: Yaşı mı? Bir özgürtü de söz.
0: Ya,
2: yaşı. Ben atmışlar benimle. Özgürtüsü soğuduk.
0: Özgürtüsü? Erençilerimden,
2: hayalçilerimden de ki.
0: Ya, on buldu ya.
2: Erençilerimden geldi bırak. Hayalçilerimden geldi bırak vurdu kanda. Ana dışarı. Aç gözüm o, böyle gidek.
0: Makul buldu.

0: Ma bir qancha xonim qiz anlaşılırımız bu uçur yollabda. Eli o erleke biz bu toymaymayız. Bek az cümo. Biz bu onca olamdı neyme en yıktamak yemeyimiz hem şuna olsun mu? Biz bu toymayımız cümo. Camen digil hıcılı oğan edem de. Uçur yollabda bunlar. Ezaz, ma bez aşkandaki de az raka çöpünlanan ki muhtarını aşırım sanlı babayt ki cümo.
1: Bugün çoğutun rifan tuğuluyu kıldığan yerlerden mühendisliğin bu, hayatın numarası
0: Vay.
1: Bugün
0: nerede kıkıl bula ha? Bugün kıkıl bulmaz mı ki? Hani bildik Allah'a bir cevap verip baksın mı? Bu şenbekşen bu demağa vakti bulmaydı o. Hali hülü garipten şerikke bekt görük ki az kalan çağda maşallah azraq çıxı ki adı gafçın Ahmet Çanem atıp da. Poyuz stansınki krav çoru olsa anlaşılığa bir yollağın bosa dedi. Poyuz stansı tarafınki krav çoru olsa bir yollağın pekan bosa dedi. Doğru taksi Yusufcan.
2: Doğru Yusufcan. Bu kan dedi ki.
0: Makul. Aşkanın ismi ne demek?

0: De Yusufcan, bu burbaştın desekem set tumam da. Şıda çao, şaşımır karap mağa yolun işte, maşallah köp, tosluş ba, diga uçurlar işte, evet to. Camiyeliler onu iyi körsetmeysen, sana deydiğen sözlerim ba, dep oturduk emiz şu, demisim o telmürüp. Andın Ahmet cam, məqsəd işkizi kabap seti işte, dep to, mütakam. Onda mı emes, hey, onda mı emes to. Ekrem poiz şopre semir ketken. Kayıt semirgen Ekrem poiz şopre.
1: Hey yoldaşlar. Bu akarsılık zahan bu Musa bu seyredilen. Tamam sen az, saz, noktanlık, çoğalık yiyen de. Caminini sakla, pişkikten, leğmengi açar, hıya, hıya, bunlar. Az geçer, tanın canım aldık yeni, züget, güzel. Ya doğru, bu kadar çıkıp yeşil anıdır. Bu leğmengi, bırak leğmengi, noktayı kuzamayın. Sizde kavak ver. Ya şıkkal tepeyim an sözlerinde sizde kıçkı da adam diken. Her mehmeni görmen saklat. Özünüzden bu vakitini sırtıp. Ahlımı ağlattı kaldı keyni sokaştırıp. Ben de çakaya kıpır demem. Ben görme yaşasın.
0: Kızlık mı mavi Ekrem? Ben madem sizde 15 bin koy bağışanmaydı. Bir kırıp bir reis köylük tamak evitilgan ka. Kızlık mı bu? Oldu ya şu bir lağmandan pulu toyup çıkımız biz onun içkisi kapsa bir pulu ketmem de o. Yeni bir lağmandan pulu ketmem de onun oldu ya toyguç ben son lağman diken ken. Bir adamın lağmını oğan ki şu adam girdi adamın lağmını tek çıkarak bayram da. Kızık mı bu? İçkisi kavap 4-5 bitirman da dep. Vey. İçkilep. Yiğitken aslında ofçurumuzu körümüz dep. Makul. Ekrem şoför bu gibiniz fakat bombadı. Ekrem ben sizi de koyay. Poiz şoför Ekrem de. Yüsen camı gel kıtığım ben sizge. Ekrem siz yaman semir gitsiniz o. Ya açtak yap şunu açtak. Piyadla yol düzünüz bir adam. Katarlı işbeyen bir adamla mağam mıgırık derecesi bu gitip sizce ama. Çıkılıp. Bek uğur kıldım da atattınız. Hazır yeni 128 kilo çıkan da kıp dursunuz. Ne kilo kilsiniz? Anlavatkanınla 174 Katnas Sanat Radyosu'nun Düşlük yollarımızda biz emra programımızı Programımızda Müşo Şilt Bakallanağımız Maktaydıgan Dost Braderle Birbirge Tavsiye Kıldıgan Esil Abdol Fıkı Abdolları Alay Talep Kıgan Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay

0: Abdi Kerem efendim.
1: Abi Orta'da Yenişen yolu Rıspen'de Asya 66'ın yoturmakta Petraf yolu Ravan.
0: Makul buldu Rahmet. Ne var uçuyorsunuz ne var?
1: Yenişen yolu Koç yolu işte tutsak gittik de.
0: Makul buldu Rahmet. Ekremcan uçuyorsunuz.
2: Buraya tutup yol uçuruyor.
0: He.
2: Ben de otuzdan şimdiden bütün Galatasaray'ın bilen Mehmet yine daha sonra az önce taktik alanı uçup oldu. Daha yolda şıklıkla var.
0: Buldum akıl rahmet.
1: Sevgili hoşçakalın. Ben daha şu garip yolu bayın kulun yürüs. Şimali dost yol yolu revan.
0: Buldum akıl. Mihmanın köyünü de kılıyı verici mi özgemeydi bu lahtı. Özgesi oldu çoğu. Hazır kıballar çoğu olsa özgürem iken. Hazır kıballar miman çakası çoğu özgürem iken. Normal kıldı ola. Onda pek aşırı etmeydi. Ve sen sizden balların ez. Bizden balların ez digendek çoğu. Aşı ballar çoğu olsa miman çakası. Biz yine aşırı yüttümüz. Ya set bu oldu la. Vay meyli la de. Oy, set dolmuşsun de. Dikki abi bizden balla anda çakamayacağım. Bu oldu ya. Toydu o de. Buldu o dep. E kop kaç saat necide gitsiler dep soruşum mümkün mü mimandın abi Allah soraydı. Sen saat neci bilen kaytışını oyuşu atışlar biz keşte bir yek bağmak işte yok. Hem sizler ketmeye kalsanla bir şey çaklap bu yek bağmayamayız. Eğer gitip kalsanla biz bir içimiz mümkün de. Ola sonra koydu cuma. Hoş valla çoğun olsun mimar çakası çok maşı yüzü güçlü yok. Ondan çakırdı. Buldu o hem de yap oldu ya dep. Karlı kaşık yolu yollar avan. Yine Ahmet Çavçoğlu'nuz.
1: Görün ya tuttuk yol kadarı. Kocaya'dan dönüp de Sabah'da karabmanla yürünür. Maşın pek çek. Toplu kaptı.
0: Makul.
1: Tamam.
0: Buldu makul. Rahmet o Adılcan, o Abdullah, Zühre de üç kata otur gitti buna. Ne de diye vakti da bu aç yüzü. Kaşkari Kasır Mihman Kasır. Kasır çay tamamlarına işte de. Oldu ki, topta tam olanla sanıştık bozsan. Yemmisi resim tatıp bana yollap. Mavu ondak, mavu ondak da. Doyum bilen şüphin hava kırıp. Körün la çö, şunda yakşı neslen yıkıltırıp da ama. Kordak mı, osmi kavap mı, iş kılıp mı şeyde. Ot çıkım dike türüp. Mihmanın örümütünü de pek çektiğini aşırı versek. Mihmanlarını hıcılı kıp koyduğun gep aşağı. Aşı takılımız da zaten be. İttifak yolları şarkı ittifak görgü kızıl çırahtan maşallah intayın köpke. Dep metvakı uçur yollap da metvakı buldu rahmet. Ekrem poiz iştin sırtkı ebga maşına elip bezep balağını pulga setip pul tapı da. Şuna aşındak yayda maşında keşlep. İştin sırtkı vaxtlarda maşını hep maşını satam dek Ekrem poiz şopre. Yaka. Uğunda kışını kamlaştıramaycı mı o?
1: Karşı donlu yolları koşuyoruz ravan.
0: Karşı donlu yolları koşuyoruz yollar ravan. Büyük bir buklap yatağım gideyim kino köyü yapıştık.

0: Acordar,
1: Se é outro,
0: estou
1: outra que vamos ter, mas quando a moça mudar, doutor? E a Lula mudar, doutor? Mira na
0: aqui.
1: autosa. Acho
0: que
1: mudou depois.
0: Vai,
1: é, meile, meile, marro. Ben bir hep adı Cemile Zühre Giren'i köye diyorum da Tim Fanof Çürüyü'yle siz. E bu da görüş bir konu acaba. Gep yetkisi solumuz bek kızık oldu. Lekin kırsımı diyemeydi o da bir yetiyen. Öyle kırp deydi o. Dene kokmayı dene uçuracaksın aşağı dedi de dene. O şu tamak işinin ağırlığı da o, pesil limo yalpız şimdiki içtiğen boğan. Aslında asker tıkıyor mu babamsa astığı yezip. Aa, pesil, pesilinki yeşil çayı bilen, a pesil limo yalpuz, yine cıkarak içsin deydi o uçurcan da, bay, cıbanı astığı yazıp koyun la. Şavşımır sayı yol taraflarda maçılla sel köprek dike uçurun, rişte evet tuttu.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pun 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chongwi markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigiçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayeti körgezmesi Şinjan halkara yygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
2: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
3: Anglavatkanala 107.4 Qatnas Sanat Radiosunun Üçlük Yollarınızda Biz Emre Programısı Programımızda işlet bakallarına amis mahtayırgan Doğuz Braderle bir çift tavsiye kılıçtan Esil Abdul Fuku Abdulları alay talep kılgan Anlaşılan hüçörü karaylamda Tibi daşı yolları koşulun işte yollar avanken Kaçın meşer periyen bu naşından bundan karsa Gengo balan açtıqaraq hem de köpinç yıllar açtıqaraq hem de xel dikkat kubu anlaydıgan bopsuz cümün akşılarının bir yakşı bu, yakşı iş bu. Potendi yolu sürü birinci köyürüktün müşü Gülbakkı Meğişta Koyulun Bağıtçısınınki oldu diki Kızıl Çırak'ta Maşılla Bekçiyek Tosluş Bağı dey Necat Taksiye bol rahmet. Şıçıhu yolları koşuyon işte yollar avanken anı Hunyançı tarafla yollar avan dey de bol rahmet ve kavuşurunuzga. Münevver efendimiz sizin uçurunuzu ne tapşırmalık oldu. Anı varız efendim.

0: havas okçuları kalmayalım. Varız.
1: Mesela kimden çıkıp bir program boğuyordum ben.
2: Ne oldu?
1: Çıktım buldum. Masinamdan şu AMG'ye yoku şaplak tek şaplak tek tükürüp koydum. Özlerinden köyü soktum ben. Onunla ya başkalarının kigin soktum olmayınlar. Şimdi adet maşını soktum ben. Kimden bu çıkıp bir program boğuyordum.
2: Bu neymiş konuda kıldığında o kılıksızlığa? He? O cankon təşürüp tepine şuna, bom seni kıldığın kılığını kılıyordu o. Aşı ya, ıkmaya kaldım ya, özünüzdü, aşı sizden başını toktuğa oranınızdı, minin başını toktuğa oranım dep. Aşı da bilip kaldığa aşı da iş var mı ya, ben başını toktuğa oranını ya, bekkelik ma öyge kırıp çıkıdığa işinden yeniğe aşı da sel takışıdığa yem ya. Sizden özünüzdü tallı vağın hem de bazı iş gibi yıkımlı. Hoş, başını toktuğa oran tallığa baktıdım hem de. Bak cik miyapın ketmeyemiz o uçak o dağın içi de. Bak gel ki adamla cikmanıdığan ne kaşı kırış işçilerin ki yeni çüşsem de mansam asım çıksam başından çüşsem de kır kessem de boylap açta aldıken biz dikim bu yerdik ya başına açta adamla sel azmanıdığan maşallah sel azmanıdığan yerlerimi en mühimdi ben beyran kaldım etken bir dostum açta talaga baktı bu işin yeni talaydım dedi ayağı olsun nimbol da desem İzlar yırak hop kalmam dedi ya bu hazır ma orun bile a orunun ki arlığı da 10 kadem bağmaydı ki ama o 10 kadem yolun değil sen bana alaysa kara sen kantin kanda oyluğun dedi ya bu adam adam bekçik kırıp çıkıdığa yek ama o mesela bazı adamlar bir nesi götürüp kırıp çıkıdı o ya mındak takışı takışıdığa yek ama bu maşını doktorsan bu yani asan iş kılın bir şey kırgen çıkan adamın hemiz gördü hemiz takışı takışmağın de başka maşallahım kırıp çıkışları yanında mış, takışı diken mış nalı buraya. Aldırdım bir öte diken yakıldım mitap oldu diken. Düşsem aştağıma dedi o yan öyle edip bir yan köst, bulunu köstüpe gendim ben. Ya minin ya minin doğurdu ya onun doğurdu ajnak. Sizin ordunuz aştağık ya hop kaldım ya bir kıl. Ürümçü o güzel şimali meydanda taksiler yok. Heridala köpke diye uçanı mensura verip de.

Onda olsa yeni bir uçur dek atıq bakayla. Devlet davalanış kapalı idarısı 7. ayının 16. günü 2025 yıllık memleket boyunca davalanış kapalı işleri terakiyatının statistiki akbaratını ilan kıldı. Akbaratı körsülüşçe 2025 yılı devletimizde davalanış soğurtusu təminatıdan bəhrəman bulğalla 8 milyard 750 milyon adam qetimgi yetken. Bunun içi de soğurtu katlaşkan işçi hizmetçiler təminatıdan bəhrəman bulğalla 5 milyard 486 milyon adam qetimgi. O halde davalanış soğurtusu təminatıdan bəhrəman bulğalla 3 milyard 268 milyon adam qetimgi yetken.

0: 7 ayının 16 günü saat 8'den 50 minut ötkende Jungo Janub Aviasiyasının CJ6999 kıtımlık nöbetçi ayırplanının Ürümçü'den uçuşuğa geçip, Ürümçü Yantay Seol Aviasiya liniyası içildi. Şuna bulan Şincan'ın sırtkı içi bitiş seviyesini östürüşke yine halkılık gol liniye koşuldu. Yettinci 16 günü Şincan Turalgu Amuvi Fondi Veyşin Amuvi Supsi'da Tanşelgen'in kiyinki Vilayet Oblast şehirlerinin en yeni Turalgu Amuvi Fondi tapşuruş tüpsanının yukarı ve tövən çeki ilan kılındı. Tapşuruş tüpsanının icra kılınış devriyiliği 2026 yılı 7 ayının 1. günden 2027 yılı 6 ayının 30 günü geçip oldu. Tövende biz anlıyorsanız ki biz gavetki avuçurlarla devamlı tutturdu. Dikkat kılaylı. Galibiyet yolları koşuyor, işte yollar ravan diye avuçur ne rehne ay evet. To Ekrem Poyuz yapıyor. Sen mi
1: rekete? Evet, avuçurcan.
0: He?
1: Şöyle ne vatan sizi ne?
0: Da.
1: Muskulcu mu o aranç kaga muskul mu sinete?
0: Aştakın muskulu olam da iyi.
1: Yoluna tutatma vatan yap yolu hazır. Atkoyuz edin adamın yolu, şöyle kumaydan.
0: Ötken Vrop'da uğurklap tüketsiz hazır, ne diye?
1: Ulan ben az yalla. Caminin mi koşup yiyeniz de?
0: Siz şu sallanmak için işte kreş kısımsınız, bulmaydı o siz demdi bir iki adamın bir koşsa. İki adamın koşsun sizçilik, bulamdı bulmam da azıcık normal adamdı işkini koşsa. O bak, bak ne bu kitap siz deyme, köremeye bak kalıkımız bu ütken bir omda uğurluğun tıl. Bak semiz o oğlum bak bu. Bak lan. Nur. Bir semiz, yeni bir semiz gibi bundak semiz desin mi kızlık oldu ki acıma çıkılıp. Nur.
1: Nasıl şu gözünün adını alacak koşuyor Mr. Ava.
0: Ya makul buldu. Rahmet. İdardımı etse akşamı yadlanla dep vakit özgürt. He? Yaran işten düşüp maşınağı çıkıp radyo alsam radyodun mu şu hey. İdardım maçta uğurklanalı demdi siz ne? Şu. Derhal poyuzga çıkıp derhal çıdığa işle okuyup kalsın siz onunla bulmayız de. Siz güzel baldırarak verip çıkaç dolmuşsunuz. Çatak. Ay kandak o bundak semir getirdiniz. Bir yılını aldı şunda korkulan atanız oldu. 85 kilo uçuşka edem siz hazır bu 125 kilo uçuşkasınız. Turun cevap çoğunuz. Oy rahmet sizge rahmet. Bege uçuşurunuzga devamlı katnışıp duran programımızga cuma. Rahmet sizge. Yine ama yanlı odum maşallah sel köp. Dep uçuruyorlar. Leniyesini bir dep koymamışsınız. Ya koş leniyedim o.

0: Kayaktan kayak kımanganda aşın en garak bir depegen basınız ondan bulur ki andın nensen hazır çıkıp keşte buldu neymiş kombaydı hazır bu künün yorgu da hem de saat teki mene 15 yoktu bir saat basınız 3-4 saat aylanıp tepesi 3-4 saat aylanıp bunun iki kayıt kesiniz buldu yıkın tutsa
1: Ceyin dağda ama dağbaza karabanka yönmüş başın
0: ki Ceyin dağda o dağbaza taraf karabanka yönmüş de maşallah sel köp buldu rahmet. Andın yaşım size riyasetçiyle eminim ki sualım bu bir cevap verirken bu sana rahmet makul. O maşinini kıran aşı dostluğunuzu bir tuğan bozsanız dostluğunuz katnaşkanını hılap kılmış sadırkan bozsa aşı yüperdi o cerimasını şu töleydi numurunu şu tatıdı. Oltu numarı düşüp de gekılaydı siz teke deyip gıcıl. Ne mi deyip gıcıl olsa siz maşını birip durup o tek sürat aşırıp ey deyip düşüp kalsa man töle deyiştin siz gıcıl olamsız onda yaşaman ey. Onda yaşaman meyli o ey deyip doğan kim bol işten katil nezer deyen o gep ne. O ceniniz onda kıyınman cuma yüzünüzden cenini yüzünüz onda kıyınman. Kokmay deyivirin onu. O karşı taraf gıcıl olduğu aşkı siz gıcıl olup diyemeyiz. Kıcıl olman onun devirin mamanda mı da kıpsa ya. Ma bu maptu ma bu iş bu müştamaydı. Hem de katık yakılan mısınız? Al gepin demen hem de müştamayı demse kalkına maçınız ne degen gepten demey. Adı açmış siz eydiğe vaktinizde müştah bu kaptu ma bu. Hem bunu siz bir taraf kumusunuz bulmaydı ki kaçan bir taraf kıpersiz deptisiniz buldu.

Pasındaki öyle bak. Siti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

Qadirlik radio yonguchi dostlar, qanun sizga hamroh programmamizni anglavatsizlar. Bu programmamizni tirik va tirit taqlarini bazaga solgan tirit savdo jaklik sherikti alayda talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz. Hurmatli radio yonguchi dostlar, dostlarımızdan kelgan uchurlarga davomli diqqat qilaylik. Hozirning o'zida do'stlarim shu Tanjeloda mashinalarni aytib ko'pgan yurish astigan bo'libmi Dabaza bilan Tavsichang orliqidagi bo'lakda. Jiddiy ish va do'stlarimizning boshqa bo'laklarni tanlab mengishini tavsiya qilamiz. Uningdan boshqa sayyolning ahvoliga qarasak, hozir mavu Nansan tarafga menayotgan mashinalar biroz ko'proq ekan do'stlar. Yurish astaroq ekan, lekin qarshi yo'lni shiravan. Andin Shaoshimir atrofidagi qo'shimcha yo'lda mashinalar biroz ko'proq ekan, mavu shimol qarab mangan yo'nalishda. Onun başqa dostlarımız mavu daşimin şeçəndənə məhəlləq yolu düşmə körükə çıxdığın yoldumu maşınlar biraz köprəkən yürüş astıqən Jonsay yolda maşınlar biraz köp yürüş asta lakin alayda tosulğan əhval yox. Andan mavu sənşxans ətrafıdık yol biləklərdimi maşınlar biraz köpkən andan Fuyao Baojian yuanın aldı tərəfə Xepinalo maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Jinning yo'li Donghuan shan qarab manqan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta, qarshi yo'nalishda Baza qarab manqan yo'nalishdimi? Mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Bianjiang Bingguan atrofidagi yo'l bilaklari yan an yo'lning qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta, Abayatdin degandek do'stlar mavu Davan janubi yo'li Miran Shaochuning oldi taraf qo'sh yo'nalishda mashinalar intan ko'p yurish asta, Vanke qarab manqan yo'nalishdimi? Mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan mavu Vankening atrofiga kelganda qarshi yo'nalishda Davan shimol yo'li qarab manqan yo'nalishda mashinalar biroz ravon menayotdi. Dostlarimiz yana yo'llarning ahvoli qarsak, Minhuajeda hozir qurilish qilinayotganligi sababidan endi mal bir liniya butunlay egilib qurilish qilinayotdi. Shuning uchun qarshi liniyani ikki liniya qilib o'zgartdi. Yurish biroz asta, mashinalar biroz ko'p. Shunga jiddiy ishi bor do'stlarimizning mushu atrofdagi yo'llarni tanlamay boshqa yo'lni tanlab menishini tavsiya qilamiz. Hozirning o'zida Minhuajeda mashinalar biroz ko'p yurish asta.

Dostlarımız, selamı özellikle yurvatka yol bilgilerinin devamlı uçurlarını besenler buludu. Abdülkakar'ın uçuru bas, Sempin Nungcan tarafta buran çikette hazır, de uçuru biripti. Avaraydı sel, özgürüş boğa uçşaydı o tarafta. Şöpür dostlar, dikkat kıpmanğa isle. Andan Ablat isimlik dostumuz mu, Ardoço etrafıdaki yol bilgilerde maşınla biraz köp yürüyüş asla diye uçurunu biripti. Köptün köp rahmet. Yeni karsak dostlar, mavu. Çite yolu, Venda Guangchang etrafındaki yol bilekleri andın, Mao Shang Mao Chang'dın. Venda Guangchang tarafı Karapmangan yönünüşte maşınla biraz köprekken yürüyüş astıken. Andın, Sanfango Şimali yolu, Çiğcang yön Karapmangan yönünüşte hazır maşınla biraz köp yürüyüş astı. Yeni devamlı yollarına afalı karsak dostlar, Dostluk Cenebi yolları imiş o sesim olunan aldığa kege vakitte maşınla biraz köprekken yürüyüş astıken. Lekin alayda tosulgan ehval yok. Bugün emde havamı bek sık maçın küçüşmezgilde sırtlağa çıkan dostlarımız bek köpemez. Şun yolladımı alayda mada bir tosulgan ya ki ücret boğan yol bilekleri asasen yok. Pekat ve pekat mışı Tönciyelu, Davuza etrafıdaki yol bilekleri de maşınla biraz köp buvatıdık. Başka yol bilekleri asasen ravan. Andın Şevşimir etrafıdı mı emde? Başka vaktlarda seleştirganda hazır maşınlar herhalde normal minvatıdır. Alaydı tosulgan ehval yok dostlar. Davan şimali yolu dostlarım şu 10. yıl ahırkı biket etrapıya cinkün eyçü, biçü etrapıdık yol belirtileri de maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Şinfulu Karapmangan yönünüşte bulup mu maşınla biraz köprekken yürüyüş astıken paydanıp kalaylı. Dostlarımız andın Şihun Şarkı yolu. Wuxin Beylu'dun Şihun Garbi yolu.

Onundan başqa dostlarımız şu Guangming yolunun ətrafındakı kiçik koçalar, amma Hongsay yolu bilen Guangming yolu ötüdüğün koçalarda mı maşınlar biraz köpürekken yürüyüş astıken. Xalq yolu, Goji Jidinin alda tarafındakı bölük Xinfulu Qarapmangan yönlüşte maşınlar biraz köp yürüyüş asta, Yujingji Tonghuanshan ətrafındakı yol biləklerde mi maşınlar biraz köpürek yürüyüş asta, lakin alayda tozulgan əhval yok. Jingyin yolu, Dabza Qarapmangan yönlüş, maşallah biraz köp yürüyüş asta, İhtipak yolu hazır Tavuzcan Qarapmangan yönlüşte maşallah biraz köprekken yürüyüş astıken. Andan mao Tumaris Mihmanxanasidan Tumaris Mihmanxanası emas Guanghui Körükdili deyli dostlar. Guanghui Körükdən Dabza Qarapmangan yönlüş, İhtipak Körükdən astıya maşallah intayın köp yürüyüş asta. Muşu Say yoldan Guanghui Körükge çıkıdığan məsələn Cənubdən kilib Guanghui Körükge çıkıdığan yönülüş, andan Mao İhtipak Körükdən Körükdən asıdaki yoldan çıkıp Mao Şamaucan tarafına qarap mağdığan yönülüş maşınlar intan köp yürüyüş asta.

Qadirlik radionluqçu dostlar yollanan afalı qarsaq abla simlik dostumuz Qashqar Sharqi yolu bilan Dunhua Beylu kesişken eğizideki müşü tötkocu dukmuşta Çantuzalıq avarayı körüldü azir dəb uçur beribdu. Andan Əhmət Mahuçurba Ürümcədən Şimali yerimdə Yenşah rayonu Tudunhua rayon digendek caylada azir müşü Çantozan kötürlü batıdı o da püçür biripti. Demek havad azıraq özgürüş boğa uxşaydı. Şu tarafdaki dostlarımız bir xatarlıki de qatqı minişanlarına tavsiye akılımız. Sırtki dostlarımız bolsa, sırtki çıkıdığan dostlar bolsa, amalba maskı takı valaylı. Bulup mu ma o nəpəs yolu da asas kesili ba dostlar. Sırlıq gülən göçür biripti. Kazı və minunçu taraflarda şamal xili canlıq çıkı batıdı o da püçür biripti. Hava ısık, onun da başka şamal boğan bolsa, tek ama kurga qop getirdi. Şuna dostlar yemeklikke, muşu usuluk ne? Muvaffaq içişge, bədənge sutuluqlab duruşqa alaydı, qatqılaydı. Nurunu uçurba. Dağınlıq dön, xoş yönüşdü, maşını köp dostluş badiga uçurunu beribdi. Köpdün köp, rəhmət.

dostlar. Hazır mı venkı etrafıdaki böleklere herhalde ravalışıptı. Lekin ma o miren şavcını aldı koşunluşta yanına maşını intayın köp halatken paylanıp kalaylı. Andan davan şimali yolu dostlar. Muş 10. yıl ahırkı biket. Şu yangwang çınvelen cin en etrafıdaki böleklerde maşınla intayın köp şinfulu karapman kan yönlüşte paylanıp kalaylı. Davamlıq uçurlarını yığılıdıq. Ondan yanan yolları ravandıqa uçurunu əvəldikdə. Ondan şınlı yolu da adıl sol sarayının aldı tərəbdə maşınlar biraz köprəkkən, dostlar yürüş astıraqkən. Qadərlik radio anıqıcı dostlar, şunun bilən bugünkü qanunsız gəmrah proqramımızı axırlaşdı. Yaxdırıb anıqınlağı köptən köp rəhmət. Riyasetçi Risalat Qasım, növbetçi muharrir Malik Hasan.

0: Kaşmir riyafetçiler, danlık don, rovan ha?
1: Hocam Niyaz isimli dostumuz gene ama aldıdık ki Arif'nin kömeği kaptı mı? Köpten köp rahmet dostlar hazırının özde Tönceli oda yanına maşınla intayın köp yürüyüşü asla sürat 10 etrafı da. Bulup mu da bazadın Tavuzcan tarafı karapmangan yönünüşte maşınla biraz köp. Davan şimali yolda muşu Şinfolu karapmangan yönünüş 10. yıl ahırkı biket muşu böleklerde maşınla biraz köp yürüyüşü asla sürat 15 etrafı da dostlar. Luşenci, Vayhay yoldan Sayram Köli. Yolu geçimi maşınla biraz köp. Çiçan kavusunun ahvalı karsak taş kaylanma. Yolu çıkış ığızdın Örümçisancı yukarı süratlik yolu geçe şerh harip yönünüşte maşınla biraz köprekken sürat 39 etrafıda. Dostluk canıbı yolu Minyon garbi yoldun Şinmin garbi köçüsü geçe. Şimal canıbı yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asla sürat 21 etrafıda. Mavu Şavşimer etrafıdaki yol bileklerde yanılan maşınla biraz köprekken dostlar Guangminglu. Muşu Sesimol Kızılcırak'ta maşınla sel köp yürüyüş asta Şidaçov Sesimol Karapmangan yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta Hunsay yoldu mu maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar Çite yolu Huanxa yolu bile 3. görük aralıklıki bölek maşınla biraz köp Huanxa yolu Karapmangan yönünüşte andan Longchuan köçüsü Koş yönünüşte maşınla biraz köpe yürüyüş asta andan Tavuzcan'dan Dabıza Karapmangan yönünüşte maşınla abek köpken cümle dostlar andan Şınlilu Adıl Solsarı'nın aldı tarafta maşınla biraz köp yürüyüş asta Vankı etrafıdaki yol bilekleri Davan Cənibi yolundan muşu Miran Şavçuyunun aldı din Davan Şimali yolu Karapmangan yönlüş andın Vankı Karapmangan yönlüşlerde maşınla biraz köprekken Davan Cənibi yolu faydalanıp kalaylı İhtbaq görüknün astıya hazır ravalışıbdu andın dostlarımız muşu Yavlin senin aldı taraflarda maşınla biraz köprekken yürüyüş asla Vanda etrafıda hazırca Ravanken işkanda manda ücret buluş ya ki tosluş ehvali yok ha. Yeni bir uçur hocam Niyaz'ın uçuru.
0: İstah yine son baza karakmanga yönmüş Ravan.
1: Rahmet, devamlı kızgılık bile uçur bir vatkan dostlar emanlığı köptün köp. Rahmet, dostluk canıbı yolunun ehvali karaylı dostlar. Dostluk canıbı yolu Şinhua Beyludun, Şinhua Şimali yoldun, Minyuan Garbi yolu geçe canıb Şimali yönülüştü mü? Maşallah biraz köprekken andın mavu. Yuhau etrafıdık yol bilekleri hazır naydı Ravan. Yana karsak dostlar mavu xalq yolu ötüşümü körükün üstünü ötüp nanın karapmangan yönünüşte kızılcıraqtı sel ötürat ba andın mavu Cungsan yolu Rimin Guangchang etrafıdık bilek maşalla biraz köp yürüyüş asta andın xalq yolu Gojirci deyinin aldı taraf Şinfulu karapmangan yönünüşte maşalla biraz köp yürüyüş asta Dabaza etrafıdaki yol bileklerden hem de Cingin yoludan Dabaza Karapmangan yönünüşte maşınla pek köpken dostlar andın Dunhuayhuan Gaujia'dan muşu Dabaza çüşüdüğün çüşüş eğizdi mu maşınla biraz köp yürüyüş asta Cefanlu Sanşıqansa Karapmangan yönünüşte maşınla pek köp yürüyüş asta hazırı ma uçurlarını bir yığılığan tuğ Guanghui körükten çıkıp ma sayı yolu Den çıkıp itbaq görüknün astı da baza karapmangan yönünüşte maşınla acayip köpken nacidi işba dostlar amalba mabilek kirmek durunla andın da bazadın muşu Guanghui körük tarap karapmangan yönünüş körüknün astı itbaq görüknün astı maşınla intayın köp yürüyüş asta ciddi işba dostlarımızga bu bilekte mamay turuşni tavsiye kılımız. İşkilip da baza etrafıdaki Sanşıqansa etrafıdaki yol bileklerde maşınla biraz köp itbaq yolu maşınla biraz köp başka bölekle asas çatındıraman hem de Vanka etrafıdımı hazır maşınla biraz köprek yürüyüş asta.

Fikriden tatlı tebessüm balkı durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizge balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, del Gül Gıncılar programısı da.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailonda sowgat üzülmeýdi. Bugündin 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Yan telefon turmuşimizdiki zörür buyum. Lekin yan telefon oynaşqa xumar bolup qalganda adamnın körüş quwwetige, salamatligige ziyan yetidi hem vaqt ısrap boludu. 174 qatnaş sanat radiosi kichik dostlarının yan telefonning iziq turuşçığı taqabol turuşni uygun bilishini, ata anılarının balalarının yan telefon oynaş vaqtini muvafiq orlaştırışığa yetekçilik qilishini eskertidi.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup dərəq kesinidir. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerli.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmayın. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: başlattı de.
1: Adca sorğusunu başlarken içeri kapılamsın ya.
0: Buldu.
1: Aldığım yedi kepiyatlarına azıcı aldırırsa.
0: He, tazı kızı gitti. Buldu.
1: Makulamsa.
0: Hmm, hayırlı olsun.
1: Makul buldum, makul.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar bulun.

0: Hoş, onunla başka 7'nin avazlı kuşçuğunu anlatayım.
1: Kalan bir ücretli tört maç karşımında ağzı kuşçuğunlarına koşulmuşlar. Bu kadarını kardeş çıkmışsınız.
0: Maşınlar köpken, Abudu Efendim'in uçuyoru bakken, Cunşen yolları da maşınlar sel köprekken, buldu o rahmet. Hoş onda olsa kadarlık dostlar, Katnaş Liniyes programımız Muşiyada ağırlaştı, yaktırıp anlığınınla rahmet. Program riyasetçisi Şemş Nurnur Muhammed, nöbetçi Muharır, Malik Hasan. Dostlar, amda dikkatinle adı bulduğunu, yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı biz hem bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

Nadira deydi, yaxşımı, boran çıxamdı o qanda topu çağın bop kettik o Saybağ rayon tərəb deydi. Şu aşta bop kit pardı, ləkin boran çıxıdı qandın ki, xəbir yok ma varay xəbirə qarsaq çıma. Tavçı deydi, əti ma vijan bir tərəb qılığa ya işləmdi, işləməmdi de bizib sizkə. Bildiğin dostlar biz kaysı motorlu katnaş bastırdın başkuruş oranı işleydi. Bildiğinler biz bir cevap veriydi lan. Sisi şaş bulaylı deydi şaş şaş. Onçam sorabdı taksi zıgırcığını yütküsü nerede bir jırdı o? Siz nerede ürümçüdü mü ya ki başka yurtladı mı? İnik, inik yakın ha.

Ey Adilcek acaba çektiniz mi nakşini? Yaman yakşı eti vettiniz cuma. Devamlı dostlarının ki yol uçurulur kasa kuça taksideydi yakşımı yaşarcan kuçadın yol haberi kuça cenubi. Birinci may yolu cenubtun şimal. Tiyence o kızır çırakta abdumabla köp tosluş ba deydi. Vayni baba deydi ömçük donuldun Beijing yolu uçuşta yolla bek toslup getdi deydi o. Abdülkahar deydi ömçük tonelinin Beijing yoluğa mangan yönleşti. Beijing yoluğa kriş yol iğiz bek tosulup gitipti. Ama say yoluğa mangan yönleş hazır ciravan maşallah köp deydi. Ma Abdülkahar ile ve aynı baba aşkınla bir yedikensle de.

Mavu sisi evetipti o Şincan Meteorologiya İdarisininki ilan kılgan fıçur iken 2026 yılı 7. ayının 18. günü saat 15.50 minut ötkende kök renglik şamaldın agaklandırış signalı taktip de kelgüsü 12 saat içinde Ürümçideki şehir rayonu etrafı da 8 bal etrafı da ötkünce boran çıkıdı iken yine bazı bir rayonlarda kum boralı kabarayı görülgen. Osman Can akımız deydi o yakşı mı Yaşar Can avazınız çapçal nayası da uçuk çıkıp atıdı o meyve çiğit sitip anlap oltadı o da bizip siz kays meyveler şunu da meybağla pişip kays meyveler yakşı mı yengi atıdı şunu ola Osman Can'a? Praktiki mezgilde prağı numurtuluklap okuğulu bulmaydı o deyme. Ben bir sürüştürüp bakay ya. Lambo şu Yakupcan dedi hazır yolu fıçırı örümçünün yolu çıkıp örümçü lopnur yukur.

süratlik yolda meñip Xojing nayesige mangdoq hazır Yongfeng aq ilish punktidan öttoq hazırçı yollar şunçilik ravan rahmat deydi o. Men siz sizni mi qarşalımız? Emini qarşapdik. Sizni mi qarşalımız? Barlıq dostlarni qarşalımız.

0: Davam tosladın ki gene uçurlağa karsak bayi gitedi yaşarcan yumur sözle piyrenge şunda yumur anlığımız kep getti de o yumur ne tek man ötküs pahamı giyen onu sözü sen bulmayı da hazır tek minin kolam demez o yumurla. Mahmut Can bilen mavu yeşin gen dostumuz man bivas köz işini şunda yaktırıp körü itip de mene o Zühre Adem ne o Zühre Adem doğuydu atam ne me o üstü olap gitip de o kırıp körüngle hazır. Ömçik tonelden ötüp Huyjan Jongshin yoluğa kirdim yolla ravan ken deydi. Yarışım degen dostumuz qandaq ekvalanlar yaxşımı ornoğlar nədə? Ornumuz idarda. Siz mavo nimindəmsiz? Mavo hazır bevas göz çıxılıb atqan yəni ornindəmsiz? Hazırkı oranını aşu pinglünçüdün sorana depurdu hazır Zühre Adem'le pinglünçüdün sorsanız. Ali Tortaksi mengü ağıl bulmaydı o vakit yok. Eyca deydu Lüyüşen Canıbi yolu Ravan Bivas Körs kaynap getti deydi aşu kaynap getti şunun körünlü davatı mengü. Sisi'nin avazlık çürüvayken anlap bakayla.
1: Lüyüşen'den yörünce yolculuk yaratakçı

Kırsan'la hazır mı ne zonzlan bakken mavo dokap bakken marajın bakken hazır zonzi iç pırvatıdım ne kırıp körün la mı bir bas köz işini kırıp köygeç uçurlanı mı berin la mı yolla kaysi yolla git parisle hem de avazı uçurlanı berip miyala dostlar cimcit anlatmak mıyım tabir he.

0: Nadiraning ovozi qichirib aytgan alabaqayli.
1: Salom bir yuzga tushdi. Qay yo'lga ishlaysizmi? Qandim bu yerda bo'lgan bilasizmi? Uchuvchimi?
0: Bo'ldi, rahmat. Odil bir video avatib tikan nimish qipti bu mashin. Voy bu qiziq bo'lib o'tirvog'ini bu. Qizijiroq turib olibdi, uch qoldimi ya? Mashin A. Vay, 6, 5, G9 degan mashin 3 qoldim ya. Nur Mehmet deydi, ya jabacik iş yok. Vijan qilgan dostimiz deydi, Jiudin Lunkunun udulidiki oğuhu mashini şu sanayet rayını kırsı buldu deydi. Men bir ayının aldığı şembe günü berip Vijan'ı bir taraf qilgan. Yakşam mümkün işlemde işlemde onu bilmeyi ben kendiydi ha. Yakup Laoşu, Julişi Laoşu digen dostumuz aşu men digen numarını ile Vişin kostunuz buldu ha. Onun için para anlasak buldu. Rozcan.
2: Selam ben ne yapıştı? Yaşar Yakşım'a kandı
0: ağabeyim. Yakşım'a.
2: Zekre Adem bilen adlıcağken. Dadamla sanırsan ki digen. Bakın ki Naruj Hanı'da. Hı. Rahmet, kaçkaya kegel, karşılığınız rahmet.
0: Şunun ulan, bağdınlar mı, bağımdınlar mı ma dostlara, dostlar? Aşo, kegeli bağdınlar mı, bağımdınlar mı? Barım edip, çık dostlar, digen hem de bağdı mı, bağımdı mı? Bakan dostlar, bağdık, köreştik biz mi şu Adılcan ile, Adılcan ile, Zükre Adem ile köreştik de gelip, köydük de bizi bitinler bir. Ben karabakaya, kançilik yınla bağdınlar ki aşo.

0: Örümçede yağmur yağmayken cuma mı bir dostumuz örümçede yağmur yağamdı yağmamdı deyip sorabdikken. Ma 3 gün geçe hava uçukken hem de en yukarı boğanda temperatura 39 çıkıdıkken en tüven boğanda 26 Celsius gradusken. Bana gel bak ya bir de. Hazır Yüecingay taraflarımı Şimgo yolu taraflar onun ki yonşun kutusunun koşumçu oluyor. Davan Beylo, Uşin Beylo'nun koşumçu oluyor. Surudongjanın koşumçuli Beijingnan lu Yan'an lu onunkin Sai yolunun koşumçuli Karmai yolunun ki Kılamay Şijenin koşumçuli muş yollar avtomobillar köpte köp tosluş bakken ha. Bajigit deydi Wenshen daje yollarda maşinjik lekin tosluş yok deydi. Minghuaje yoli yanlı mitje dakjan deydi ama nadire. Маңдыңыз мұ, маңымдыңыз мұ, маңмайды атам сіз. Илан вақты қап досы азырақ илан алайды.
1: Yettinci ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım bulduğun kiyen yine 10% çürülüldü. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілуді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанви маркалық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618-ні номер.
2: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günə keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boladı.
3: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillar qartılgan itibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillarını tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şinjan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
4: Məsuliyyətinin şəkli hər günü oxşaş bulmaydı. Oxşaş bulmaydı. Onun da ıllıqlıq var. Pozisiya var. Yüksək var. Anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz əmrah proqramısı. Yollarınızda biz hemrah.
5: Biz hemrah.
4: Biz hemrah.
6: Yollarınızda
5: biz hemrah.
7: Biz hemrah.
8: Biz hemrah.
9: Biz hemrah.
0: Şunda dostlar, anglavatqınınlar, yollarınızda biz hemrah programımızı.

0: mübarek bolsun.
1: Yaşarcan Bayı 19'du yollarımız biz Emre programısından başlayışı da anlavatkan gitlerde orunluğun nakşının ismi ne miydi, orunluğucu kimdi de biz sizge orunluğucu karan Adılcan Memtimin nakşının ismi Çatma Nakşılar azdısınız çıkıdı. Nur deydi hazır daşı yollarımı koşuşun işte raban daşı yolu ki gaz kaçılaş bu onkide normal gaz bir avatı da ücretli maşallah yok deydi. Abdurrahman son kişi sizde mi kızgın karşı alınız Abdurrahman ki ha? Yaşar can cık talla bazarları diyor ki uçimlik deydi. Nemigi kırsınız bağı oylık ki sizge evet koyu hazır resmini ha? Ma cayı uzayla kırsınız bağı dençü de yaman peyizge hiç baktım ben bunu.
0: Düşünmeyen tügürlani yeşilsin de.
1: Evet bireyim, evet be, evet bireyim diyen dostlar olsa, evet bireyim, evet bireyim.

0: Mesut Yasmo
1: Yarışma.
0: ağzıma iki papyon ister. Masum Bektuğ'da
1: He.
0: Mesut Sayyod'un ister. Ben için o Dabaza Trek'i toplamış yol. Bektuğ'da için.
1: Duça kendime ha yolu kırmanla. He Abdurrahim'in manga Mehmet Bey'in dedim ona evet birey. Aş ip içi dağın şanlağız evet birey bu. Evet ben memnun kalan bir hayatlı resimlerle de ayımayım ben o ben. Abu da deydi o yav cingey. Yüye cingey o yav cingey emes o yüye cingey mi de he. Körüknün üstü kuş yün işte Abdumabullah köp deydi he buldu. Onun iki miye de böyle avazlık uçura bakken. Kızısı emez o kızısı deysiz o butlıksıydan hem daha bir da pingzisiydan o kız emez bu kızın içi sahası o kanda oldu ne o yön var manga evet bırağın diyen şu ne dedim evet bırağ boş diyen şu içimlik inip iç pekınla ras yürek gibi da içimlik o ma ümit var. Abi adlıcakam degen ma vanyoya çoğu hem de ürkeşcan dedim. E makul hem de bugün aşıyorum. Bütün riyasetçiler bop durayım. Kada kılma hem de. Badaven gaz ponkutu da bakken diyen çoğu içimdeki mişe kep içi baksanla mı bulduken deydi. Kaşkardı ne adı ba mağın evet birin ha. Yaşar can dep doğru ozyan buldu siz gibi evet birey. Yine evet mi geller bağma? Yine evet birme cuma? Zat atmayı devrin olcuma o Bratil resimini o aymayı meslerini. Kadriye bana bizden riyasetçimiz Kadriye Kayser bizge böyle video yollap da hazır. Dostlarının kaşka şöyücü kua içimlik dükkanı gelip içimliklerini doğulan içip geçini karşı alımızda. Ya muşlan hemimiz bizden anlayıcımız mı? Oy bu bulduk ya doğulan iç gidip de hani şunda yakışı içi var size değil mi gemi lan Kadir ya yani buldu ha Yaşar Can yakışı mı da Mehmet Can diyen şu içimlik de bassam doyunda her hıl her yansı mav ras may batarya ile çıkmadı hey Wusu dianchi da pasla wusu dianchi. Abi ilki wusu pijo degen o'xshash wusu dianchi da pasanglar dianchi energiya ichimlik chiqdi menda. O dianchi da pasanglar u unosiga u dianchi tki tishi u tishi emas u men rasmni yollasam bilsizlar. Kapitan deb ichibdi mana. Tizib qo'yibdi ma u oldigi attrishchi chiga attrisa olmagan siz ya butulkining ichiga. Mashinangizdan oldigini qo'yib qo'yibsiz. Sisi mu mangum evet bir anaydı buldu. Bugün o dientçi içi de kalla çıkıp gitti de. Yol, yol da dientçi. Abdumu bul şoporlarının kolu da karsak dientçi. Tamak yapıp içi de gınımız mu dientçi. Geçti buraya da oturup da musab köy geçti de gınımız mu dientçi. Diyençünün modu kıyıtı da mıdık de. Şuna olan Yaşar Can şu içimlikin mangımı ilip birinle demey. Kuruk botul kısını basımı birinle ço. Gece içi bir uklumayım ben. Demiş uklumayız Bunu biz beğensek mi dükkan kırsanız bak ya işçi de içimlik ba de. Eyfilen orını ne dike edip sorap siz ki hemen hazır mı şu Kadriye de bir soraya. Kadriye anlavatkan mısınız depran ama bu. Abay kıyılıkı siz evetken Doktan hemen ismin tapayı Kaşkar şehri Şöcükhoa işçimlik dükünü Ben muşta evet birey Ey fulan muşini Gavdağ sasınız çıkıdı Gavdağ da çıkın badep oylayma hem de ben Muş Gavdağ bispik ne? Şöcükhoa deydu Ekber canının fikri bakken he
0: Yaşar
1: Cevap'ın yapma mal evet sıra resmini. Ya evet püreyi evet memnun kan. Buraya tol resimde evet vatime bayağı toktum evet vatime. Onun için. Emma likin kanda sizin ilip barmayı. Cuma bikalık yediz aşı uşurcan. Ben. Bak.

0: Şemedim bu Mehmet Can gibiniz ne? He ben ilip barımız digen diye ben ilip bağımıdım şu. Av. Neyim o? Barımız digen diye ben şu bağımıdım şu. Başka gap yok şu bağımıdım şu. Ameliyatta adılacakam cür. Kaşkayık barımız digen diye hem de kaşkayık hemimiz git kalsak miyet hizmetlerini işleydiğen işler bağ hem de özümüzün hizmetleri mu? Şunu onu bağımıdım ben. Әттіген авазыңызды аңлыған түшінен кейін мұ ене сіз ғо бүген оңыл түш өйдің чекетмем сізді дейді. Яқ, чекетмеді ма қатылынған карбат бат демеш оңыл түш өйге қойап меш әді. Әттігенді чықтым о, әттігендің башлап әмді кәшкі чықылы бір вақыт ба ғо, абай кірдім мәм о, әттігенді яқы бе әді әмәз әмді. Нәч күнің алдыды дентші бар мұ деп дүкаларын кірсем батарея үлі бердіған геп дүканчыла Мен мо мусабке гештей деп Музаффар маңым әвәт бирин дейди. Мен әвәт бирей. Мушын ишсаңлар булды, мен энергия толыклайды. А, үмүт бар сиз мо Вусу денчи деп мындай энек демем сиз оның исмини денчи десеңиз, әлбәт шу ашта булды да о. Шу әвәт атмай шу дигәнләге айрым шу салонга карасаңлар, вешинг карасаңлар азыр айрым-айрым әвәт атман го бир-бирләп ашу. Yola bir onla desem lan yola bir vatı da yaşarcan. Ben satmayım ya bu içimlik ne? O şirkettikiler satıdı, onun da lobelleri satıdı o içimlik ne? Ben kanda satma o içimlik ne? He? Sizlerin hizmettaşlarının hemisi bir huda. Kanda ki bu. Ahır taptım bada benden dedi. Bana evet bırağa yaşar can dedi. Evet bireye evet bireye evet bireye. Hatırcam bunu evet bireye mi? Hemen evet bedim. Abdüsalam. Mene evet bedim. Mene abdüsalam. Siz gibi evet bedim. Yine kaysanla gerek. Yine evet bireye. Kokmaydanla. Kokuduğun şu yok. Evet bedsanla. Vuramaz 3-4 yolla pırmaşı Dençin aşı oldudun tatkan, akıdın tatkan, yandın tatkan Örüp koyup tatkan digendek aşı Hemen evet pırmaşı onlar gep bağlıydı Mehmet apamıdın bana evet pırın dedi bana Hemen evet pırı yazır Mane Dençin ben dedim bu abay Hemmesinin koldum işte Dençin Usu Dençin içimlik öpü tılgan bu dedi Ey filan bana dedi Siz kim evet pırı Sizden kionluğumuz mu yaratkanmış ne Siz gibi evet bireyim ben. Evet bedim. Abla canın avazı kuşturu bakayım anlayla ya.
1: Mağa mı evet bireyim?
0: Mağa kule siz gibi evet bireyim. Ben evet bedim he. Varız.
1: Eşat canım ha işimlikten resmini mağa mı yollat bireyim lan?
0: Mağa kul yollat bireyim ben he. Ben yollat bedim. Yollat bedigen dostlarının emmisi gibi. Mağa Mr. Esed mi bana mağa mı yollat bireyim dedi. Siz gibi yollat bedim ben he. Mane. Ma yollap bergen dostlarning hammasi yollap edim. Biraz qama, birasinglar qamagansizlar, ha, ma yollap yilim. Hammasi yollap mang yollamadingiz deb xop bo'p mendan yilibika. Oxiri shu mendan ko'rsak ya uni. Men bu xalchamga mi yollap biray ma'qul. Mane deyinchi. Bu xalchamga mi yollap edim mana. Ha. Yana baba. Yani yola pırınla desenle yine yola pırma.

0: Hazırmışım. Nənmin tərəflərdə maşallah intayın köp. Avu. İçimlikini içtiğinden dostlarımız Cahiyo Zeng bir anla Cahiyo Zeng'i bakken memiştim deydi abi doğa. Halak yollarda maşallah köpərək deydi doğa. Bırak al içimlik emez Yaşar Can netçim anlığan adam anlavadı doğma radyo niye hazır netçi adam yollap buldunuz. Bir iki tal içimlikle kutlanmayız deydi o şu açta bop kaldı hem de şu. Sılanıp kısık tep kakan çıkıva Yaşar Can'ı. Ondan emez hey. Ondan emez. Ondan kısık emez benim diye. He? Zehra.
1: Bak kaçtadı ki riyasetimle bak kaçtadı ki riyasetimle bak bak başlaydı şaptı bir şey yok.
0: Mane şaptol. Kaşka etkisini, kaşka ekegen riyasetçilerini başlayacağız. Biz ma ürümçül kapkağala şaptılıysak bombaydı o. Meyle bize. Sucu uyulu kızıl çıraktı maşallah cik deydi o. May kızıl çıraktın Kerem Bağının aldığıcı yolla ravan. Maşallah bir kadar köp deydi o. Buldu rahmet. Yine kaysi yolla git parçalar dostlar. Devamlı yanılıp bizi uçuru bir işinle ümit kılmışsın.

Dostlarga mandaq bir muhim uçurni men yetkizitaya Qumul Altayga baradigan yo'lovchilar Urumchi janubiy vokzalda poyezga chiqalaydi. 7-ning 20-chi kuni soat 0 dan boshlab Shinjangdagi temir yo'l tarmoqlari Urumchi janubiy vokzalidagi yo'lovchilar navbatchi poyezlarining yetib kelish yo'lga chiqish loyihasini tanishaydi. Tanishgandan keyin aslida Urumchi bilan Qumul vokzali orliqida qatnaydigan D8805 D8812 qitimliq navbatchi poyiz va Urumchi bilan Altay vokzali orliqida qatnaydigan Y996 Y995 qitimliq navbatchi poyizlar Urumchi janubiy vokzalining yo'lga chiqdi hamda oxirgi bekat Urumchi janubiy vokzaliga yetib bordi. Bu qitimqi tanishishdan keyin Urumchi janubiy vokzalda jami 37 yo'lovchilar navbatchi poyizi yo'lga chiqdi. Yetib keldi va to'xtab o'tdi. Shu orqali Her millet yolcularının seferge çıkış ihtiyacını yani muqandırılıp rayon ıqtisadının mas terakkiyatını ilgiri sürdü. Bunun içi de Urumchi Janubiy vokzalının yolu çıkıdığan ve yetip geledigan yolcular növbetçi poyizi 27'ye yetkizildi. Asasqi Urumchi Janubiy vokzalının Qumul, Köytün, Şihu, Gulja, Qarmay, Korla, Qorğas, Altay, Qashqar, Xotan, Çöçek hem de ülke halkıp Mushu Jiangsu Chidong yo'nalishiga qarab qatnaydi. Yo'l bo'yi Xinjiangdagi 80%dan ortiq noyiya darajalik ma'muriy rayonlar hamda Gansu, Qinghai, Shanxi, Henan, Anhui, Jiangsu o'lkasidan o'lkasidagi asosiy noyiya shaharlarini qoplaydi. Urumchi janubiy vokzalda to'xtab o'tadigan yo'lovchilar navbatchi poyezi 10 ga yetkazilgan bo'lib, asosiy Qumul, Korla, Aral, Xotan yo'nalishidan Urumchi vokzaliga berib kelib qatnaydigan yo'lovchilar navbatchi poyezlarni o'z ichiga oladi.

0: Şunun ile mi kapitan nanko beylu yilu çantun demek ki ne çanfangı oturuyor tosılıp gitti deydi. Çün diyememi yoktırıp anlavatı men deydi ama ne. Hazırgıcı diyençün iç bakmağı yaşlarının hemisi tam tüyü kitaşla. Kaysı zaman ey bu diyençün içimdekin iç bakmayı deydi. Ey iç baksanla bulu dem dem. Yadıkar deydi gipanlarga külsem inimdeki maşindeki adam sarangu mağı deydi. Boş küldürünla deydi abi bobdu külüp durun. Külüş yakış iş, külüp duruş kerek, her kandak şıkı yolluk kandı adem.
1: Ha, örümcükler kapılanmayızla, örümcükler kapılanmayızla, şunu değmez.
0: Kapılanmayızla de, kim değil misin kapılanmayı de, barımız bugünü. Devamlı kuçurlağa karsak mıydı bir dostumuz deydi hazırmış o. Arjolio Godaudun Guanghui körük kaya geçip ek tosulup ket yaşar canıymış bu deydu. Saatlik süre 8 atrapı diken he. Müş atrapta men vatkan dostlar bosa bir dikkat kılıp. Başka yolunu tarlaydıgan imkaniyet olsa başka yolunu tarlayıp men lan bir şey oldu mamay.

0: Dostlar, anlavat qonaqlar keçlik yollarınızda biz Əmra proqramsə. G'ayyor deydi. Yaxşı muriyasatçılar, mən Qashqardagi Qar Gülü doğabxansıq verib Adil Can bilan xatirə surətki çüşüb gəldim. Qinə rəsminiz yollanay görlü. Yopurğa bay, avat itizliqinin yolları acay bravan deydi boldu. Ma çuzuça beribdi de qırğında.
1: Kelama kelama valla. Kelama ma Qar Gülü sözümü doğab. İsa'ları dadımın samsı, samsıqanın beqindeki ma doğab qanlı kəsanı manı bir izyettir tötdükke. Adil Can ve Adil Mert Zühre Ekrem öyle bak. Kelama valla, derhal kelama ısısap kettin la Akcan. Ma doğunu bir işçim sen hesap emez. Kelama.
0: Hmm.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Bazıları Şincan Haberleri Programı'na başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri Programı'nı anlaşınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 18. günü, Şembe. Aval hava rayı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ayet gündüzü geçe, Ürümçi şehirdeki Tağlık rayon, Sancı Oblastı'daki Tağlık rayon, Kumbalı şehri Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azarak yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe, hava uçuk bulup, töbün temperatura 25 Celsius gradus, yukur temperatura 36 Celsius gradus buludu.
1: Emdi, bu kıdımkı programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
2: Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Nazariye Ögünüş Merkezi Grupsi, Toğru Siyasi Netice Karşını Turguzuş ve Emeldi Körsteş Ögünüş Terbiyesi Boyca Maksus Teyimliğe Tekşürüp Tatkikiliş Neticelerini Almıştırış Yığınlaştı. Çön Şavcan, Yığın Gıryasetçili Kıldı, Hem Söz Kıldı.
1: Örümçe Gençampo İktisat Teknik Tarakiyat Rayonu'nun paskını suunu baylıkı aylandırıp paydılınış türüde su bilen tuzne ten yığıveliş emelge açtı.
2: Dövlet ömür yolu yeğen meyvelerini soğuk kalette tez toşuş leyin gelsedeki Şincan'ın tuncu nöbetçi poisi kuz kaldı. Yeğen meyvele tez bulğanda 36 saatte Şi'en pazırgı yetküzüldü.
1: Ürümçi Tiyanşan Halkara Aeroportu Kimya Sanayeti Eksport Mesulatını Aeroplan Toktutuş Süpüsta Bivas'ta nazarat kılıp kaçlaş kesbini tuncu etim becerdi.
2: Partiya bayrağı asasi katlamının prensipini cevlan kılmakta sahibimizde, memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi Şerbik Erişkücü, Car Mehmet Abdurrahman'ın ilgar iş izlerini tonuşturumuz.
1: Şincan'ın köp kısım caylarından sıcıl yukarı temperaturluk avarayı görülü geldikten, salkındaş cahatiki küçlük ihtiyaç bazar istimalının canlanışı türüdükü boldu.
2: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Nazariye Ögünüş Merkezi Grupsi 7 ayının 17 günü doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesi boyunca məxsus temirlik tekşürüp tətqiq kılış neticelerini almıştırış yığını geçip baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muyum bayanlarını çunkur ögendi ızçıllaştırdı. Tekşürüp tatkik kılış neticelerini merkezlik almıştırıp, aylandırıp, tedbiklaşını çunkurlaştırıp, her derecelik rehberi kadırlarının tekşürüp tatkik kılışını ken evic aldırışıga yanımı türtükü boldu. Ebedi emirlik münasebetlik, negizlik, ulluk, uzak.

Ван Лин yazma söz tapşırdı. Köpçülük öğreniş terbiyesinin baş temasını birleştirip, mevkani hizmet emeliyatiga koyup terörlükka karşı turuş, mukumlukni qoğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırışını alğı sürüş, yezdigiliki yezlarını zamanıvilaştırış, sanayetinin tipini yeşil töven karbonluk kılıp özgertiş, ticaret soğudu muhitini elalaştırış, sünni akıl pen teknikisi yenilik yartış, yukur süpetlik nizam çıkarıp, xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaş, Janubi Şincan'daki ammanı işe uğurlaştırıp, kırımını aşırış, maaribini yukur süpetli terakki kıldırış, devletimizde dinli, cungu uçulaştırışını sistemilik alığı sürüş, Bintön bilen yerliknin yukurumu terakkiyatını çoğunkurlaştırış, Ammının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeş, şekil bazlıkını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikletişini tizletiş katarlı hizmetlerini çördep, tek sürüp tetkik kılıç neticelerini çoğunkur almaştırıp, keyinki kademdeki hizmet fikir yolu ve tedbirlerini oturgu koydu. Çin Şavcan bunularını tekitledi. Başşuji Xi Jinping, toğrı siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş toğrısıdaki mohim bayallarda siyasi neticini kim üçünü yaratımız? Kandak siyasi netici yaratımız? Siyasi neticini nemigi tayinip yaratımız? Diyen devir sualıgı cevap verip, partiya azalları ve kadırlarının yeni devirdeki partiyanın amibi luşanı da yakşı menişi, xalq üçün siyasi netici yaratışı, emeli işlep siyasi netici yaratışını tüp kullanmağa ve ilmi yetekçilikki iki kıldı. Çoğunkur ögünüş, inçki özleştiriş, puhta emeli iliştirişki küçep, onundaki xalqının meydani ve ilmi usulni, dəl ilgilep, umum üçün partiya kuruş, xalqı bəxti yaratış, tedbirini ilmi belgüleş, haqiqi tutup emeli işleşte çıntırıp, yeni devirdeki partiyanın amıvi luşanı da yakşı menişini, tedbir belgüleş, emeli iliştirişini tutuş, terakiyatını ilgir sürüşünün bütün ceryanıga haqiqi sındırıp, emeliyatının, xalqının, tarixinin sınıqının öteleydiğen emeli neticilerini tırışıp yaratış gerek. Çin Şavcan bunlarını tekitledi. Başşuji Xi Jinping'in Şincan hizmeti doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruqı, tasdiqi yol yoruqının ruhini, çoğunkur ögünüp ve ızıçılaştırıp, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq, dälcayda, umumi yüzlük ızıçılaştırıp, Şincan hizmeti baş nişanını çın puhta tutup, Cumhuriyet milleti ortak yevdisi enini mustahkemleşni, asası liniye kılıçtı çın turup, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgüleb bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzuş ve emeldi körüstüş. Yeni devirdeki partiyanın amvi luşyanı da yakşı meniştiki emeli erket arkalık ıslahat, terakiyat, mukumluktaki türlü hizmetlerini puhtu işleş. Cemiyet mukumluki ve ebedi emirliknin ulunu puhtulaş. Cemiyet mukumluğunu koqdaşını baştan ahır baş orungu koyup, kesbi küş bilen ammını birleştirişte çıntırıp, terörlükü karşı turuş mukumluğunu koqdaş, xalq müdafiye sepini mustahkemler, besilip kalgan erziyet deloları ve zidiyet macralarını bir-birlep tekşürüp, el kılışını puhta kanat yaydırıp, ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeşini çoğunkur alğı sürüp, ammının arzu telifini şik aldıdıla el kılış, ammıvi hizmetini puhralarının könüldeki dek işleş. Cumhuriyet millet ortak gevdesi enini obrazlık, tesirlik, ünümlük mustahkemleş. Milletler iştifaklıkı terakiyatın ilgir sürüş kanununu umumi yüzlük ızıçılaştırıp ve emeliyleştirip, obrazlık buluş arkalık bulu selişte çıntırıp, mol, köp kıl vasıta, tutka ve süpü arkalık Cumhuriyet millet ortak gevdesi enini konkret, strolluk, callık namayan kılış. Tesirlik buluş arkalık ruhunu tavlaşını gevdelendirip, her millet ammasını yiskılalaydıgan, katnışalaydıgan, erişalaydıgan kılıp, Cumhuriyet milleti ortak gevdesi enini hakiki türde, kalipki sındırış, hareketki aylandırış, ünümlük buluş arkalık ulunu puhtulaşka ehmiyet verip, ünümlük tecrübe pusullarını gevdelendirip ve hulaslap, Cumhuriyet milleti ortak gevdesi kuruluşunu tüzümleştiriş, sistemalaştırış, türleştiriş usulü arkalık alığı sürüp, her millet kadırları ammısının beşini kalipten itiraf kılıçını üzüliksiz küçeytiş. Xalq turmuşuğu zıç yakınlaşıp, ixtisat ve cemiyetinin yukur süpetlik terakiyatı türtükü buluş.

0: taraqqiyotni xalq turmushiga naf yetkazish, xalq qalbini mujassamlash, muqimlikni ilgir surish bilan zich bog'lab, diqqatni davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusiga markazlashtirib, o'z aloyidligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'li ustida faol izlanib, ish qo'rillashtirish, ma'arif davolash turalg'u yashanganda kutinish qatorli xalq turmush ishlarini kuchayib yaxshi qilib har millat ommasini taraqqiyot musobaqasiga keng ko'lamda qatnashtirib taraqqiyot natijasidan to'liq tang bahrlantirib Xinjiang xizmati bosh nishonini amalga oshirishning moddiy asosini taraqqiyot orqali puxtalash kerak. Chen Shaojang munularni ta'kidladi. Tekşürüp tetkik kılışını tedbir belgüleş ve icra kılışının bütün ceryanı sındırıştı çıntırıp, rehberi kadırla başlamçılık bilen tekşürüp tetkik kılış. Zor tedbir belgüleştin burun tekşürüp tetkik kılış. Asasi katılam alakı noktusunda durup tekşürüp tetkik kılış katarlık. Tüzümlerini mükemmelleştirip, stilini sıcıl yakşılap, Abdonum rayonundaki her derecelik partiyalık kadırlarının kemter buluş, birinci sepki çonkur çöküşke. Xalqdan aql so'rash, xalqning ehtiyojini egallashga, masalani hal qilish, xizmatlarga turtki bo'lish iqtidorini umumiyuzlik oshirishga yetaklash va uningga turtki bo'lish kerak. Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, Avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asoslik mas'ul yo'ldoshlar, Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz qabri Avtonom rayonning to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirish o'rinlashtirishiga asosan Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz 7-oyning 17-chi kuni tushdan burun hukumat sistemasida to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izib va amalda ko'rsatib Sotsialistik zamanı başkan Şinjan Kuruşka yeni teğimi zor tökp koşaylı diyen mahsus temde partiya dersi sözledi. U bunlarını tekitledi. Xi Jinping partiya kuruluşu idgesini çoğunkuru ögünüp ızcıllaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin toğru siyasi netici karşına turğuzuş ve emeldi körüstüş toğursuzki mohim bayallarını çoğunkuru ögünüp inçki özleştirip, puhta emeliyleştirip, Abdonim rayonluk partiya komitetinin telpik asasın siyasi cehettin karab, siyasi cehettin planlap, siyasi cehettin işlep, Yaxşı icra qılğıcı, hərəkətki kəlgücü, əməli işləgücü bulub, sosialistik zaman bilaşqan Şinjan quruşqa tırışıb, yeni texim zor tökb qoşuş gerək. Ərgün Tunyaz bunlarını görsətdi. Xi Jinping partiya quruluşu idgəsini çoğunqır ögünüş ızcıllaşdırışını, baş şuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi nətici qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş toğrısıdiki mohim bayallarını ögünüş ızcıllaşdırış bilən birləşdirib, işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqaşırıb, toğrı siyasi nətici qarşı turğuzuş idgə anlıqlıqı, siyasi anlıqlıqı və hərkət anlıqlıqını əqiqi küşeytiş. Yeng davridagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiyuzlik izchillashtirishda chang turib, muqimlikni qo'g'dashdan boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, muqimlik bilan taraqqiyotning munosabatini bir tutash yaxshi planlab, Xinjiang xizmatining boshdan oxiri bosh shuji ko'rsatib bergan to'g'ri yo'nalishni ilgirilishiga haqiqiy kafolat qilish Junhua milleti ortak gavdisi eğini mustahkemleşni asası lingye kılıçtı çıntırıp, barlıq ıslahat tereqiyatni, Junhua milleti ortak gavdisi eğini namaken kılıç ahmiyetigi egi kılıp, kalıptın etrap kılıçni üzlüksüz küçeytip, xalık kalbini mücessemleş. Beşçon strategiyelik oran bekitmesini közlep oylanış ve herket kılıçtı çantırıp, Şinjiang'nın iktidarı arkalık devletinin ihtiyacı mülazmet kılıç, ammının arzusunu kandırış gerek. Erkin Tunyaz bunlarını tekitledi. Abdonim rayonunun hükümet sistemisi, yeni taraqqiyat idgesi arqılıq yuqori süpetlik taraqqiyatqa yetekçilik qilishda çıngdırıp, yeni süpetlik işlep çıqırış küşlerini tez yetiştirip, işki talışı şeklidiki rıqabettin saxlınıp, süpetinin ünümlük özüşi ve miqtarının muhabiq eşişini əməlge aşırışı. Haqiqatni amaliyatdan izlashda, qonuniyatga hurmat qilishda, tadbirni ilmiy belgilashda chang turib, xizmatning oldin ko'rarligi va ilmiyligini uzluksiz oshirishi. Ekologiya oldingi o'ringa qo'yilgan imkoniyatlik sijil taraqqiyot yo'lida mengishda chang turib,

0: kendisini östürdü. Hem de Yeli Deryası'ndaki kün bitiş, çoğun körüklünün keçilik menzirisi katarlık, tabi evzelliklerden faydalanıp, bir türküm dağka noktalarını berpa kılıp, sayahatçılarının sayahat ceryanıdaki keliş vaktini uzartışka türtükü buldu. Gülce şehri ağlısı Elkut Muhammed, dostlar bilen bilen, derya boyu da dalıdı konup salkındaşına tallıqallıkını bildirip mındak dedi. Dostlarım bilen bilen bu yerde dalıdı konuş için geldim. Yeli Deryası boyunun muhiti naiti yakşı, havasımı naiti salkın. Gülce şehirdeki malum dalıdı konuş ordunun mesulü Nurşat Alımcan mındak dedi. Her günü 30'dan 35 üstelgiç mihman kütüb atımız, dükkandaki bir kısım materyalla teminatı, ihtiyacını kandıralmayı batıdı.
1: Stansımız muhbiri balgınlık haber kılıdı. 2026 yıllık memleketli gayri maddi medeniyet mirasları cahitte Şincan'ı yardan beriş körgezmesinin yadroluk hasturi, memleket boyucu tuncu ölkü derecilik gayri maddi medeniyet mirasları baş deyimizdeki Şincan'ı yardan beriş poizi, Şendon Şincan'ın kalıptaş buluş, gayri maddi medeniyet mirasları poizi, 7 ayının 17 günü çüştün kiyin Ürümçü Vokzalı'yı yetip gelip, gayri maddi medeniyet mirasları seferini başladı. Bu poiz, 7 ayının 14 günü Şendong Jinan'dan yolu çıkıp, 7 ülke Abdolum rayonu toğırsızlık kesip ötti. Poizin Şincan'da Kumul, Ürümçü, Bordla, Kaşkar Katarlık 10 Vokzalı toktuşu planlanan bulup, bu poizi koltırıp gelgen Şendong gayri maddi medeniyet mirasları varisleri, herkaisi çoğun menzi rayonları, medeniyet meydan sarayları, mahalleler gibi erip, Şincan gayri maddi medeniyet mirasları ustaları bilen okşas sahanda maharet görsütüp, öz ara ögünüdü, öz ara örnek alıdı. Şendonglukisi Rıcav şehrinin Jinshi Chuanto texnikasini o'rgatish kengaytirish bo'limining vakillik varisi Wang Aymin mundaq dedi. Shenjan g'ayri moddiy madaniyat miroslari sarayida mening o'nirimga o'xshib ketadigan Juanshu o'yma o'nir bor ekan. Men Jinshi Chuanto texnikasini o'rgataman va kengaytiraman. Shu bu qitim o'zaro almashtirish o'rganish uchun keldim. Bu qitimki g'ayri moddiy madaniyat miroslari poyezdining bosh temasi Shandong bilan Shenjan qalbdosh bo'lish. Şendong Şincan kalıptaş buluş öz ara almıştırıp ortak ilgirleyimiz. İlginçe Şendong Şincan kalıptaş buluş gayri maddi medeniyet mirasları poizda 800'nin artık yolucu bulup 7 ayının 31 günü Şendong'u kaydediken. Keyinki kademde Abdonum rayonudaki 10 vilayet oblas şehir hem de Beytun 10. şehri Beytun şehri yana 23 türlük xaslık ige NNB oyun koyu sen it türdeki gayri maddi medeniyet mirasları türüne teşkillep Şendonluk sayacılar bilen yakın arlık dem türtkü bulup Nakşusul makanının bedi celibkarlıkını callık namayen kılediken. Şendonluk sayacı Liang Xinyuan mundaq dedi. Poizdin tüşüple Şincanlıklarının kızgıllıkını iz kıldık. Hem en tayın kuşal bulduk. Şincanın gayri maddi medeniyet mirasırgımı zor ümit bağladım. Tekimi köp düşünüşünü arzu kılımen.
2: Hürmetlik radyoyanlık uçula. Yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısı boyu hiç anlatış bəduk.

Hürmetli radyoanlıq dostlar, tentarbiya ve sağlamlıq programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Mən program riyasetçisi Sofiya Abdıqadır. Anlıqçılarımız köngüllük şəmbələ yaxşı ödü vatamdı. Her caylarda şıkılıp ısıq ödüb qalma yaxşı salamet obdan tur vatqan polşanlarını ümit qılımızı. Onda da anlıqış dostlarımız programımız dəl vaxtı da uzorunlağı sunuldu. Avlaqdaki yaxdırıb anlayışınlarını jürt-jürtladın. Müşü yol katnaş uçurları bozu bir işinlerinin kızgın karşılığımız. Bizdenki Vision Supamızın numarı XC1074 FM. Şimdi anlıkçılarımız yanı müşü aval kadar kıpız programımızda aval Ürümçinin kelgüsü 3 günlük hava araydın berilgen məlumatı bir dikkat kılaylı. Ürümçide 17. isla keçidin 18. isla kündüzgü çava uçuk temperatura 27'den 39 Celsius gradus kıçı boludu. 18. isla keçidin 19. isla kündüzgü çava uçuk temperatura 27'den 38 Celsius gradus kıçı boludu. 19. isla keçidin 20. isla kündüzgü çava yani devamlı kava uçuk yağınlı uçularımıza tutkamaz ki, yağmur mu yağmaydı ki, yani temperatura 26'dan 38 Celsius gradus kıçı boludu ki, endi bu şey kelgüsü 3 günde hava op uçuklu boludu ki, yani kündüzde ısık boludu ki dostlarımız. Keçinin temperaturası yani devamlı kaşı biz yiz kıvatkan, bazı bizden bu şu dımıkçılıkta uxlatmağa hava bulalı verdi ki, arlıqtı bir yağmurlama bu kala. Hem de şunda dostlarımızın her kitim programımızdan ki başına kısmıda depki vatımız işkılıp su işçeyli. İşkendimi muzdakini işçi vanmay. Bosa usuzluğun bisilsun desanla ilman çay için adet kaylandıranla. İlman kaynak su demesin bir kıl bek bettam dediydi çoğu adamge. İlman kaynak suyunu yakış görmesiniz, ilman demlegen çaylan ısınız. Tamamen buludu. Biz de çayın türleri cıkkı anlı koçularımız. Mesela karı çay ba, kızıl çay ba, poğır çay ba, cihua çay ba mesela. Hem onu mu yakış görmeyme desenle, yiçimiz uyanlarda yep bulanmıgan, kişmiş üzümlerinle bağdu, çılarlarınla bağdu, kahlarınla malakı şaptılının kahları, örüknün kahları bağdu. Örüknün kıyığını, çılanını, gocizini çılap koyup içip yıkınla karamet peyz oludu. Aşında bir kıl kütünüç usullarıyla içip asanlı buludanlı uçularımız. Bu biz kılanmaydı gayşemez. Er yoldaşlar kullanılın kemese, ay alanlı gıdanla, hanım kızla silanın kullanıladın kilodu. Üydikilerde hem mesele yazdı ki, müşü pişirim ısıqta, mait yakıdığan şunda bir kıl çaylan demlep asanlı buludu. Onun azarak bir aylıkı, zepesi ve navatını koşu asanlı ama bulalı verdi cümü, işin bulmaydı bıraktın navat işkenge. Hem bunda deyişimizde bezellerlik tatlıktan kaçırdıcı. Bulup mu hanım kızla hem de meslendim şu Guanghua fen yengdeyimiz kün nur reaksiyası. Tatlık yemeklik, mışık yemeklik ne? Kün nuru tatlık yemeklik, mışıkların özünü kontrol kılalısa şu qeyriş süreti sel astoludu deyip qarıldı ki Nurgan hanım kızla şunun gisil valıdıcı. Tatlıktan neyri turma deyip muhabık mıhtarda navat içpəsək yeni buludu. Yazın makulardan da ballarının kelek soğuk içip gidip tamak yıkızken mi gavaktı da et degen de halvi itip ballarına halvı da baksanlama tamamen buludu mu? Bunu demesem mu? Cik hanım kızla biletti. Lekin şunda adam hem de sel atkaçılık olsun deyip koyuşun layık deyip. Doğru köygelere bu kalsa kubul kılışınlarını ümit kılımızı. Kanek dostlarını uçur yaptı, bostan uçur veripti. Ma ısıp getken vaxtı da ısmınız şunda mı hoş yaktı, şıkıp ısmınız bostallık ya resmiylik, tal sögetlik bir bostallıkla isim gülüm geldi. Lekin bostan ya en yollardaki bostallıkla da menin vatı sakıcan ama ya en yolu işki tarafında o daraklar sangılap şunda çıraylık bir manzara asılı oğan. Onda olsa ma dostumuz deydi, ya en yolu iştipak yolu bek tosulup getdi deydi. Tosulu dendi bu vaxtada. Hem de sel kepiyatınlarını yakışı kılıp, programımızın anlığa aç, menişinlerin ümit kılımıza, o maksanlımız sevkiyat karşılığımıza. Yekendin badam taksi, del vaxtada uçur berip, künep kap demez, zulbiye deydi. Rahmet. Hanım ne koş muna? Hanım emes men. Şunun hürmet bilen degensiz deken çaqçaqçı mı? Xanım mektepte qaldı degendekçi. Bolda anlıqış dostlarımız uçuranla vas davamlıq aymay berip turğaysla, yımangan yollarınla ravan bolsun, bexatarlık alay diqqat qığaysla. Onda olsa anlıqıçılarımız bugün programımızı qorulaştırgan məzmurlarımızdan silag bir uçur berimiz. Programımızda biz anlıqıçılar üçün Manda mezmullan tayarladık. Programımız

Франция командасының баш тренері Дешам Тунья Лонгсе футбол мұсабақсыда үшіншілікті талышыш бұл бір мәсуліет деді. 7-нің 19-нші күні сәхірді өткізілудіған Америка, Канада, Мексика Тунья Лонгсе футбол мұсабақсының үшінші төртіншілікті талышыш мұсабақсыда Франция командасы Инглад командасы білі мұсабақылышыды. 7-нің 17-нші күні Франция командасының баш тренері Дешам мұндақ деді. Ешқандақ бір команданың бұндақ бір мәйдан мұсабықыны ойнығысы йоқ, лекен үшіншілікті талышыш бұл бір мәсуліет. Şu günü Miami'de ötküzülgen müsabıqıdan burunqi axbarat ilan qilish yığınıda Deşamp mındaq dedi. Bizning bu meydan müsabıqını yaxşı oynash mas'uliyetimiz var. Bu bir meydan dostluq müsabıqısı emas. Bu dünya lonqsi futbol müsabıqısıda üçüncülükni talışish müsabıqısı. Gerçi bu meydan müsabıqının muhimliği hal qılğıç müsabıqığa yetmesimi? Topçılar, xizmetçi xadimlar va mening bu eng axırqı nişanni yaxşı orındash mas'uliyetimiz var. Dünya Lonqsi futbol müsabıqısının ki üçüncülükni talışış müsabıqısı başlanış aldada durmaqda. İnglad komandası bilen Fransiya komandasıdaki çolpan mahirlar bir meydan katta müsabıqı oynaydı. 7-nji 19-njy günü sähär saat 5-da Amerika, Kanada, Meksika dünya Lonqsi futbol müsabıqısının ki üçüncülükni talışış müsabıqısı bir meydan katta müsabıqını kütüp aldı. Fransiya komandası bilen İnglad komandasından ibaret bu iki çoğun ananevi güçlük komanda tar yolu uçuruşudu. Bu iki komanda yarım hal qılğış müsabıqıda əfsosnarlı qaldı məğlub boldı. Bu qitimqi küç sınışı şəm şərəbnin axırlaşışı, həm yadroluq top çolpanlarının şəxsi müsabıqı meydanıdaki özünü ispatlışı bop qaldı. İşki komandığı nispeten itkanda bu meydan müsabıqı yanılan nurğun ijabi əhmiyet kege. Bu Deşam Fransiya komandasıgı ternerlik qaladığan axırqı müsabıqı. Tökbe yaratkan baş ternerinin dövlet komandasını yetekleş kəsbi hayati bir meydan yaxşı qalbi bilen axırlaşı kerek. İnglad komandası dünya Lonqsi futbol müsabıqısında qaytırım hücum qılış pürüstünü kütüp aldı. Bundaq bolğanda 2022-nji ýyldaky çarak hal qılğış müsabıqıda Fransiya komandası uturup qoyğanlıqadak äpsusnynyşdyň oranyny tolukluğly boldy. Bunundan ilgari İnglad komandası 2 qetimlik 3-njilikni talışış müsabıqısında mağlup bolğan. Bu qetim bu oňaýsyz hatyrny özgertiş oýuba. Bu meydan müsabıqada 2 kilo komanda bütün küçi bilen galby qılışga tyryşyp, bu qetimki dünya Lonqsi futbol müsabıqasyny ýaxşy ahyrlaşdy. Bir meydan kaltıs müsabaka hem meydanın kütüşü gerziydi. Jüngü futbolçılar birleşmesi Armazan'nın devletimiz 16 yaştın töven oğulla futbol komandasının baş tiyernerlik vazifesini emde ötümeydiğalıqın ilan kaldı. 7 ayının 17 günü Jüngü futbolçılar cemiyeti İspaniyelik baş tiyerner David Armazan'ın devletimiz 16 yaştın töven oğulla futbol komandasının baş tiyernerlik vazifesini emde üstüge almaydiğalıqın ilan kaldı. Jüngü futbolçılar cemiyeti uxturuşta monolanı bildirdi. İki taraf dostanı kengeşiş arqılıq, Jüngü futbolçılar cemiyeti yıqanda David Armazan'nın devletimiz 16 yaştın tövən oğulla futbol komandasının baş ternerlik vazifesini emde ötümestikini karar kıldı. Jüngü futbolçılar cemiyeti David Armazan, Əpendi ve ternerla kollektifinin devletimiz 16 yaştın tövən oğulla futbol komandasına ternerlik kılgan mezgeli de cephalıq acır sındırgerlige rahmet etidu. David Armazan, Əpendi'nin ki Jüngü futbol işleri üçün davamlıq tökp qoşışını ümit qılıdı. Armazan 2025-nji ýyly 11-nji aýdan başlap döwletimiz 15 ýaşdan töwen oğullar futbol komandasynyň baş treneri bolup, komandany başlap Montago Lonqsi qatarlyk halkara teklip musabakalaryga gatnaşgan edi.

ve Ürümçi komandaları karşı taraf meydanında ayrım ayrım halda Sancı Oblastı komandası, Xoten komandası ve Turpan komandalarına rekabet ilan kıladı. Birinci aylanmadaki müsabakada birden bir yeniş, yenilişi ayrılmagan Aksu komandası bilen Altay komandasına nispeten etkanda ikinci aylanma müsabakada yeniş yenilişi ayrıladı. Tılgı ilişki arzidiğini şöke bu növetlik Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı, Şallaş müsabıqısının müsabıqı tüzümü de işki komandanın işki aylanma müsabıqıdaki umumu numarı uxşaş bolsa, kişini ciddilik ve hayacanı salıdığan nokta top tepiş müsabıq baskıçıqı beyvası kırdı. Memleketlik tiktak topla ve talışış müsabakısı da Wang Chouqin Sun Yingxia grupsi aralaşıp oynaştırdaki 8 küştü grupa katarığı kırdı. 7-nin 17 günü 2026 yıllık memleketlik tiktak topla ve talışış müsabakısı aralaşıp oynaştırdaki 8 küştü grupa katarığı kırış alkoluğuş müsabakısı da Wang Chouqin Sun Yingxia grupsi 0'ge karşı 3 netice bilen Lingao Yuan Liu Weishan grupsini yenip 8 küştü grupa katarığı kırdı. Malum Şüşün grupsi 0'ge karşı 3 netice bilen memleketlik tiktak top levha talışış müsabıqısı Erla Cöp oynaştırdaki 16 küştü grupa katarığı kırdı. 7-nin 16 günü 2026 yıllık memleketlik tiktak top levha talışış müsabıqısı Erla Cöp oynaştırdaki 16 küştü grupa katarığı kırış alkılığış müsabıqısı da malum Şüşün grupsi 0'ge karşı 3 netice bilen Sayşın Han bilen Yenşin grupsini yenip 16 küştü grupa katarığı kırdı.

Hürmetlik radyonluğuş dostlar, anlavatqınınla 107.4 katına sanat radyosun berilip atqan tenterbiye ve sağlamlıq programımızı. Tenterbiye ve sağlamlıq programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı aptisi Sılışıtın'da mas kadamda anlatılıdı. Programımız ne? Sılışıtın aptisinin anlaşanlarını karşı alımız.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tarakya Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-0824.
2: İcap koşak mayda.
3: Hey, çıkma.
4: Her gün dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansı Hatnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
5: Kınanla programı başını gitti. Kızıkardık yeni paranlarını anlığına bağımı.
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.

Dostlar, programımızı doğumlaştır ötümüz. Radio anlayış dostlar, hanlavatmanlar, 107.4 katına senet radyosunun Sapırınızı bir sırdaş programısı. Sapırınızı bir sırdaş programısı, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tıratko əptisi, Sılıv Şitin namaz qadamına anlatıldığı programımızı, Sılıv Şitin əptisinin alışılığını karşılımız. Dostlar, programımızı oranlaştırılan məzmunlarını anlayışını devamlaştırmaktımız.

2026 yıllık Jungo Teklimakan'ın Aylanış Şipek Yolu Yığılış Musabıqısının ki Musabıqı azaları yığını içildi. Törlü kapalat hizmetleri bitti. 7. ayının 16. günü düştüğün ki 2026 yıllık Jungo Teklimakan'ın Aylanış Şipek Yolu Yığılış Musabıqısının Musabıqı azaları yığını Aksu Ulayıtı'nın Şayar Nayesi'de içildi. Musabıqının törlü tayarlı hizmetleri bitti. 2026 yıllık Jungo Teklimakan'ın Aylanış İpek Yolu Yığılış Musabıqısı 7. ayının 17. günü düştüğün burun saat 10'da başlanıp, avtomobil

navbeti Şayar nayasının yolu çıktı. Yol boyu Kuça şehri, Bay nayasından ötüp Şüturpan nayasının Bedel çigra eğzi arkalık çigradan çıkıdı. Avtomobil ətirti Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan'dan ibaret 3 devletke berip 15 günlük çigra sırtı səpirini kanat yaydırıp, ahırda 8. ayın 14. günü Dolata portuğu səpirini ayıqlaştırdı. Bu yıllık müsabıkının müsabıkı tüzümüde yeni layihe bar bulup, liniya boyda təsdiq qılınğan məcburi ötüş noktası. Özgeçi mənzara rayoni və mənzillik tağımlar daka orni tutaşdırıldı. Yığılış müsabıqıya yana muqum sürat müsabıqısının ibarat müsabıqı işçidə müsabıqı buluş əndisi qoşulub, yığılış müsabıqısının qızqarlıqı və maharət körüstüş xarakterini aşırdı. Bu yıllık müsabıqıda şayar toğraqlıqı, kuça qızılyar çoncılgısı, Bay nayasidiki yalqın bulaq, şüturpan bedel tur, alahidi müsabıqı bölüki yeniden köp aytıldı. Umumi müsabısı 4018 kilometre kilodu. Müsabıqı kapalat cahatda yol boyudiki barlıq naya şehirler bilen birleşip, qoğan, ot, öçürüş, kutquzuş, ciddi ekvalgı taqabıl turuş, başqırış oranları birleşip hareketlendi. Bu yana davalaş kapalatını öz işçigi alıdı. İçili şipiliş murasımda yol boyudiki PC noktalarına davalaş kapalat ətirti oranlaştırıldı.

Ürümçi, köp sandıkı sayıcılarının Şincan'a sayıcı gelgenliği tüncü bükti. Tomuz mezgildeki bu şehirde salkın, yakışlık şehir atrapı sıktın dalınış menzirisi bulupla kalmay, yani kaynak durmuş pırkı küşlük özgücü medeniyet sayıcı koca rayonları var. Bunun içi de Xotan ikinci kutusu merkezi şehrinin yaz günlerdeki medeniyet sayıhat, mezlik tağımlar yer belgesi bulup, Şincan'ın bütün rayon özgücü yemeklikleri bir biket şekilde mücessemlenip, etraptaki az sandaki kişilerle bulunduğun salkın, sırlık çaylar maslaştırılıp, bu şehrinin yaz günlerdeki azada köngülünki tek sayıhat endisini namayan kılınan. Yazdan sık günleri Ürümçinin havası salkın, rahat bulup, şehir rayonu etrafındaki tağ ormanlıkı, yaylak, suluk yer bahçeleri işillikle tolup hayati küçü urguydu. Keşke şamal yıkışlık bulup, işki rayonlardaki tomuz sıktın mükemmel saklanılı buludu. Xotan ikinci kutusu bulsa şehir işçiki yoşurulgan, garbi yurt kaynak durmuş menzirisi toplaşkan cay. Bütün koça Şincan'ın koyu halık örüp adet menzirisi bilen tolgan. Koçlar pakız, avat bulup kepya duygusu küşlük. Şu jaydaki kişiler ve sayıcılar yaz günleri bazar aylanıp, mezlik tağımlarını titip salkındap aram aladığan en yakşı cayı saplandı. Yaz günleri keşte koça rayonuğa çıraklar yenip, yayma oranları retlik tızıldı. Kaynak durmuş pırkı hemi yerde namayan bulup, Ürümçinin keşlik medeniyet sayıyatının yarkın nam kartısı aylandı. Bu cay Şincan'ın mezlik tağımlarının ıxçam körgezmin zalı bulup, Cenubi ve Şimali Şincan'ın her hıl özgücü temleri mücessemlengen. Emdala tonurdun çıkan kolda yıkılgan nandın buğday yedi taraydı. Çürük ve temlik bulup, her bir sayıyacının kolada buluşku tekişlik medeniyet sayıyat ölçemlik seplemesi hesaplandı. Yaz günleri alkışkı erişken, bişekşi koğuni şirinilik, tatlık, yişlik, soğuk bulup, sıkını yandırdı. Bir tilim ise seperdeki kuruk ısıkını birden de laydıydı. Yeni kazandan çıkan polo yağlık bulsumu köngülge teymeydi. Pırkı yırahlarga taraydı. Samsa, Peter mantının kıyımsi cik bulup, mezlik hem temlik. Yeni rampiza, soğuk aş, kıttık sonza, muzultulgan kaksuyu katarlık yaz günlerdeki törlük salkın uşak yemekliklerinin türü mol. Bahası erzan bulup, Şincan'ın her hıl tağımlarının temini bir caydılı titikli buldu. Bu yıl yazda Koca rayonunun derecesi pütülle östürülüp, medeniyet icadiyet yayımı orni. Halık örüp adet daka noktası. Strahat, salkındaş rayonu köpeytip tesliklenip, mezlik tağımlar, süretki tartış, aram iliş, mal setibiliş bir gavda kılıngan çökme şekildedeki medeniyet sayıyat Koca rayonu berpa kılındı. Koca boyudaki medeniyet icadiyet küçük dükkanlarına Şincan'ın özgücü kul hüner buyumları, zinnet buyumları, medeniyet sayıyat buyumları tızılgan bulup, slobi nepiz, özgüce, daka kılıp hatır kaldırışkı maskildi. Koçlarının hemli yerde uçurat kılıp oladığan, Şincan'ın medeniyet sayıyat üç yürüşlüki, yani nan, bişekşe, kozu koncak sayıyatçılarının Şincan'a kilip daka kılışıtki məksuz mürasim tuyğusu gaylandı. Koçuda keşke şamal yengel sipap ötüdü. Koca boyutki küçük dükkanda oturup, mezlik tağımlarını titip, mundaşkaş sayıyat kılıp, merkezi şehrinin en hakiki bazar illiklikini iz kılgılı buludu. Koca rayonundaki kaynak durmuş menzirisinden başka, Ürümçi şehir etrafının yaz günlerdeki menzirisi okşaşlı kişine hayran kaldırdı. Tağ ormanlar salkın, çimliklar kenarı bulup, kısa musafirlik sıktın dalınış sayıyatı maskeledi. Yazlık tatilde Ürümçi'ye gelip, Xotan ikinci kutusunu seyli kılıp, garbi yurt kaynak durmuş menzirisini iz kılın. Özgücü mezlik tağımlar ve medeniyet icadiyet menzirisini daka kılıp, şehir etrafı da salkındap, şehir, tağ derya menzirisini görüp, rahat, azade, kaynak durmuş pırıqı otolgan Şincan'daki yaz günlerini sayet kılışını başla.

Hürmetlik radio dinleyiciler, keşkanla hayırlı basın. Hayırlı akşam programı sorulaştırılan yıkımlık nakş küylerimizini yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Ürke Sultanım.

Hürmetlik radyonuzlar, bugünkü programımızı Ekber Kahraman Orlıgan, İşençim Sana Kamil namlıq naqşı ile başlayımız. Qeni, özürlünüşünlerde bolsun dostlar.

想起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，

0: 的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Aziz dostlar, tövende Mehmet Tursun orlığan Şah Nazırlar namlıq naqşını anlayımız. Merhamet.

Dostlar, iki uçurla karayımız. İlgar malım deydu. Bek ısık, bek ısık evrkeş. Bu havarayı kanakup, manakup kıldı. Çilek doğabını saklap, oldurdum. Paydayı durup de uçuruyor laptu. Hava ısık, o ameliyat. Bırak emdi çilek doğabını içi yürüp, soğuk engiziniz işip, soğuk can bulup, başka şeyler konuşun. Dikkat kılaydı İlgar malım. Isık soğuk ne, tanşeyli. Gerçi bek havarayı ısık bop kesim o. Sinfonlu uçumuz güllerimizi tapşırıp aldık. Köptün köp, rahmet için de çıraylı güllerini yollup siz. Hoşunuza kadarlık anlayış dostlar. Tövende Leyca Orlıgan, sana itar sözüm var namlık nakşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Dostlar, iki yoxçularla qarayımız fikirlərdən şifa alıcımızda idi. Rəhmət fikirinizi tapışırıb aldıq. Bir çətin radiolarını yaxdırıb bağlı vaxtı mənə fikir eləyibsiz. İlgar malım deydi, sırt ısıq içimini soğuk kılıp mütüdülüge toğırlay deyman qoydu. Bunu da mütüdül bel baklı kesin o zaman. Rəhmət, dostlarının iki programlarını yaxdırıb bağlı şimdə mütkülümüz. Hoş olasa, qədərlik almış dostlar, lirik monoşoq kilerimiz davamlı qozorunladı buldu. Әмдіген өтімізді ұзырың ағысындағы нақшымыз болса, көлліктіп, борлышыды нақша, ақтелек. Мәрхәмәт, достар.

Aziz dostlar, tövende yan kün orlugan, ay kalbimge vekillik kılıdığı namlıq naqşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Dostan iki uçurlağa karısa uçurladın ıxpala pay uçurlarınızı tapşırıp aldıq güldürünüzgü rəhmət. Kəli yöke sizden uçurlarınızı tapşırıp aldıq güldürünüzgü rəhmət. Sacir dedimizdin ki yazım uçur vakiyyə teşlik mörke şükam yumurdun bir ne de pereysizge. Bir günü kır pır çır şır tır kırlır şır xır mır hır. Bək qızıq yumur bu ma sıxta erib çalpışıp getirip deydi. Bu yumurun ismi belki hatalaşmasaq erib çalpışıp getken mızqaymaqımızdan. Çıkılıp bu sıkını yakış tasvirle pedim o deyim edip. Yakış o tasvirle pediniz. Özünüz yer getmeyiz de. Salkın durma, salkın durma dostlar. Hoşuna sağa kadarlı kalmış dostlar. Lerik malı şok yıldırımız da olmuş oldu. Emdiki nöğütümüzde uzunluğa sunduğun nakşımız. Bosa, çümde sen namlıq nakşını uzunluğa sunduğumuz dostlar. Merhamet. Merhamet.

0: 0-9-1-257-4-8. Şinjan Jili Mablağ Siliş Tıraqiye Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıp, yak sizni

0: Her günü seherde işkımanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını onsundan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlayışlar, anlayışlar, yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Lift tuyuqsız toxtap qalğanda ergiz oduqmaq. Lift işkini zorlap aşmaq. Qalayım qan sekirmaq. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xətərlik. Toğır məşğulat 3 qədəmni öz içiga alıdıq. Birinci, bisiş. Barlı qavatın knopkalarını bisib itiş. Bu vaqtda ciddi tormozlaş inkas qozğuldu. İkinci, yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip, kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitaleydi. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregece 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Barmaqların